One FM.

0: reklam kazandırır.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Enerji, Orzax'tan.
5: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Soy Grup.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yerel düzeyde gıda yönetişimi ve politikaları projesi çerçevesinde düzenlenen uluslararası çalışma toplantısına katıldı. Roma'da gerçekleşen toplantıda sürdürülebilir gıda sistemleri, yerel gıda yönetişimi, paydaş katılımı ve Akdeniz kentleri arasındaki işbirlikleri ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Mersin Üniversitesi'nde gerçekleşen bitirme projeleri sergisinde mühendislik fakültelerinin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve mezuniyet aşamasında bulunan öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi. Öğrencilerin akademik bilgi ve teknik becerilerini yansıttığı projeler katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Temmuz ayı kayıtları başladı. Yenişehir, Halkkent, Hal, Tırmıl ve Turgut Reis Mercek şubelerinde verilecek ücretsiz bilgisayar işletmenliği, yapay zeka, makine bakım ve onarımı, saç şekillendirme, pasta yapımı, restoran hizmetlerin ve manikür eğitimlerine başvurular 30 Haziran tarihine kadar mercek.mersin.bel.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Artan sıcaklıklarla birlikte toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimlerini yoğunlaştıran Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için araçlarda klima kullanımı, araç temizliği, fazla yolcu taşınması ve sürücülerin diğer kurallara uyup uymadığını titizlikle kontrol ediyor. Ekipler, kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uyguluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sert geçen kış aylarının ardından Torosların zirvesinde kar ile kaplı yollarda küreme çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerin havaların ısınmasıyla birlikte bu yılda hayvanlarını Torosların zirvelerinde bulunan meralara götüren yörüklerin güvenli ve kolay geçiş yapabilmeleri için 1500 ile 3000 rakım aralığında kalan bölgelerde yol açma ve düzenleme çalışması yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktar.

0: Reklam tanıtır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
1: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Enerji, Orzaks'tan.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
11: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
12: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
11: Renault Dacia Gürsoy Grup.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
15: Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında CHP'ye yüklenerek bu ülkede siyasi rekabeti husumete çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren en başından beri CHP olmuştur. Bu milleti ayırdılar, kutuplaştırdılar dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Kurtulmuş terör işinin %80-90'ı bitti. Yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır dedi. Kurtulmuş ayrıca Türkiye'nin bölgesinde

bölgesel gücünün arttığını da söyledi. Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Meclis Başkanlığı'na 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. CHP'li Tanal hakkında 2 dosya bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mali Suçlar Araştırma Kurulu genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre mali suçlarla mücadele kapsamında Türk vatandaşı olmayan kişilerin kimlik tespiti belirli şartlar altında uzaktan yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onayıyla illere iletilen akademik takvime göre 26 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili Eylül ayında sona erecek. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrenciler 14 Eylül Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio imza töreninde yaptığı konuşmada anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak nitelendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı bilim atölyesiyle katılarak çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturdu. Ziyaretçiler bilimsel gözlem ve deney çalışmalarına aktif olarak katılarak interaktif bir öğrenme deneyimi yaşadı. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir basın toplantısı düzenledi. Aldemir 13 ilçede eş zamanlı başlatılan çalışma kapsamında 10 bin hanedeki parti üyelerinin ziyaret edileceğini belirterek yıl sonuna kadar 160 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Ticaret ve Sanayi Odası ortak meclis toplantısında bir araya gelerek kardeş oda protokolü imzaladı. Toplantıda iki ilin ticaret, sanayi, tarım, lojistik ve turizm alanlarında ortak projeler geliştirmesi, yatırım imkanlarının artırılması ve kalıcı işbirliklerinin kurulması yönünde mesaj verildi. Mersinli sporcular Bolu'da düzenlenen 18 yaş altı 21 yaş altı açık hava Türkiye şampiyonasında önemli başarılara imza attı. Mehmet Emin Şanal klasik yay 18 yaş altı erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı ve Avrupa şampiyonası milli takım seçmelerine katılma hakkı elde etti. Aydın Sevinç ise makaralı yay 18 yaş altı erkeklerde çeyrek finale çıkarak Türkiye'nin en iyi 8 sporcusu arasına girdi. Haberler.

Bir ömür koştum insanlara. Geri dönen olmadı. Defterim açık, hesabım temiz. Alacaklıyım bu hayattan ama davacı değilim. Sadece bir sorun.

Ama şunu bil, çoğu insan suyu bitince çeşmeyi unutur. Sen yine de iyi kal, onlar için değil, kendin için. Benim tek sorum şuydu, soruyorum dünyaya. Lazımken candım, işiniz bitti, kimdim? Tükendim ama eğilmedim.

0: reklam kazandırır.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır.
4: Çünkü sen zaten.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: Yılların tecrübesi

0: çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya noktada.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533-974-4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira.

0: Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82, 327-82-82.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Mersin Cemevi tarafından düzenlenen 26. Aşure programına katıldı. Yaz, Matem, Muharrem ayının geleneksel Aşure programında yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, Allah bizi her zaman bir ve birlik içerisinde etsin, milletimizin ve ülkemizin varlığı daim olsun dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması ve yaz döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren toplu taşıma hizmeti veren merkez ve kırsal hatlarda yaz sefer saati uygulamasına geçti. Büyükşehir toplu taşıma araçlarının yaz sefer saatlerini ulaşım.mersin.bel.tr adresi ve Teksin uygulaması üzerinden ulaşılabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, Genç Adım Projesi ile gençlere yeni fırsatlar sunuyor. Proje kapsamında 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 yıldır çalışmayan ve eğitim hayatına devam etmeyen en az lise mezunu Mersinli gençlere değişik sektörlerle ilgili verilen ücretsiz mesleki eğitimle iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireyler yetiştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yürütülen Hamza Beyli Köyümüz Atölye çalışmalarında Mersin'e özgü coğrafi işaretli kan portakalı çikolatayla buluşarak yeni bir lezzete dönüştü. Atölye çalışmalarıyla katılımcılar hem üretim süreçlerini deneyimliyor hem de yerel ürünlerin farklı yöntemlerle değerlendirilmesine yönelik bilgi ediniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuklar İçin Bilim ve Eğlence Şenliği'ne 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Etkinlikte merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı emekli evi üyelerinden oluşan Gönülden Sesler Korosu, Hatıralarda Kalan Ezgiler konserinde sanatseverlerle buluştu. Geceli dinleyiciler kimi zaman bir sevdaya, kimi zaman özleme, kimi zaman da yılların derinliklerinde saklı kalan hatıralara yolculuk yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444 07 15. Özel Modern Tıp Merkezi 2.

0: Çevre yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Kemal İsteğin sunumuyla Haber Merkezi başlıyor.
1: San TV, İçer TV, San Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber Merkezi'nde evet gelişen iç siyasete bakacağız. Önemli gelişmeler var. Evet, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Diyarbakır ve Gaziantep ziyaretleri oldu. Öte yandan Özgür Özel ısrarla mutlak mutlak kararı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek bu konunun buraya getirilmesindeki ana aktörün Erdoğan olduğunu ifade etmeye devam ediyor. Şimdi her toplantıda, her mitingde bunu gündeme taşıyan Özgür Özel tabii ki somut bir delil ortaya koymamakla birlikte ama iddialarını sürdürüyor. Şimdi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin olarak açıklamasını ekranlara taşıyarak cevap niteliği olarak değerlendirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz CHP'nin içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz dedi.
2: Ya ile mazlumları ayırdı.

0: AK Parti olarak 25 yıl boyunca yasakları kaldırmanın, hak ihlallerine son vermenin çabası içinde olduk. 25 yıl boyunca normalleşmenin mücadelesini verdik. 25 yıl boyunca kardeşlik mücadelesi, bu milleti kucaklaştırma mücadelesi verdik. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Cumhur İttifakı'nı kurarak bu mücadeleyi daha da güçlendirdik. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular. Birbirlerinin kuyularını kazdılar. Birbirlerini şikayet ettiler. Ve bizim değil, yargının değil, bizzat kendi elleriyle, kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. Bir Frankenstein ürettiler. Şimdi de ceremesini çekiyorlar. Ama buna rağmen bizim arzumuz ve umudumuz şudur: CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır. Gücünü tabandan almayan, gücünü seçmeninden almayan, gücünü Türkiye üzerine hesabı olan bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Kendisiyle barışık olmayan, kendi evinde huzur bulunmayan, kendi içinde birlik olmayan teşkilatlarının biri Şam'dan, biri Şark'tan çalan bir yapının Türkiye'ye de, milletimize de sunabileceği hiçbir katkı yoktur. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir. Bu elbette her konuda mutabık olabileceğimiz anlamına gelmez. Ancak iktidar kadar muhalefetin de ayaklarının bu vatan topraklarına basması, bu milletin değerlerinden beslenmesi hayati derecede önemlidir. Şunu unutmayalım değerli arkadaşlar. FETÖ 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken bunu sadece şahsıma, sadece bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye yaptılar. 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. FETÖ ihanet şebekesini bu ülkeden temizlerken kendimiz için değil, devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için temizledik. Siyonizm adı verilen soykırımcı, işgalci, yayılmacı ideoloji sadece şahsıma, sadece partimize, sadece ittifakımıza değil, herkese kastediyor.
1: Evet, şimdi dış güçler ve tabii ki FETÖ terör örgütüyle ilgili Cumhurbaşkanı söylemlerinin altını çizmek gerekir. Yani biz bunu daha önce de ifade edilmeye çalışıyor ama net bir şey de konuşulmuyor. Hani haksızlık da olabilir, iddia, sadece iddia. Acaba FETÖ terör örgütü elemanları CHP'de bir yapılanma içerisine girdiler mi? Bu bir iddia. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifadeleri bu yönde, tespitleri bu yönde, konuşmalarından bunu anlıyoruz. Dış güçler, dış odaklar CHP'yi ele geçirdi. Yani tırnak içerisinde. İddia. Tabii ki somut bir, şu anda tespit edilmiş bir konu yok. En azından bizler bilmiyoruz henüz. Basına artık sızdırılmış bazı bir takım bilgiler de yok. Ama böyle bir algının da olduğu bir gerçek. Şimdi dönelim. Diğer cepheye gidelim isterseniz. Özgür Özel cephesine gidelim. Gaziantep'te esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşlara hitap etti Özgür Özel. Tabii ki her gittiği yerde ciddi bir ilginin olduğunu görüyoruz. Her ne kadar Güneydoğu, yani coğrafyasında pek varlığını hissettiremedi. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçtiğimiz seçimlerde aldığımız oy oranlarına baktığımız zaman orada, Güneydoğu'da iki partinin öne çıktığı çok açık, net bir şekilde görülüyor. AK Parti ve DEM Partisi. Fakat bu tip toplantılarda daha çok Özgür Özel'e destek verilmesi de gerekiyor. Evet, şimdi dinleyelim Özgür Özel'i.
2: Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, adayına, kurumuna, liderine darbe yapıyorlar. Durdurmaya çalışıyorlar. Hakkımızı hukuk yoluyla alıyoruz. Hukuk mücadelesi veriyoruz. Hakkımızı siyasi yollardan arıyoruz. Eninde sonunda ya biz bir şekilde bu haksızlığı püskürteceğiz. Partimizi geri alacağız ve iktidar yürüyüşüne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ya da bizi böyle durdurmaya çalışanlar olursa biz iktidar yolculuğundan vazgeçmeyeceğiz. Yolu takip edeceğiz. Gerekirse yeni bir yol açacağız. Yolu sizinle birlikte yürümeye, bu yolu cesaretle yürümeye, sonuna kadar yürümeye ve en sonunda Atatürk'ün cumhuriyetini kimselere bırakmamaya and içtim, yemin ettim. Bu yolun sonu milletin iktidarıdır, halkın iktidarıdır. Başarırsak
1: Evet, sayın izler, Özgür Özel Gaziantep'teydi. Onun öncesinde Diyarbakır'daydı. Şimdi çok önemli siyasette bir miting gerçekleştirildi. Bayrak açma mitingi. İyi Parti gücünü de Tandoğan Meydanı'nda bu mitingde göstermiş oldu. Evet. Şimdi anketler tabii ki İyi Parti'nin bir yükseliş içerisinde olduğunu gösteriyor. Ama yani %8 mi, %9 mu, %12 mi, çeşitli anket sonuçları var. Fakat gördüğümüz, takip ettiğimiz kadarıyla İyi Parti Tandoğan mitinginde yeni bir aşamaya geçti. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz. İYİ Parti Mersin Milletvekili Sayın Burhanettin Kocamaz telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Kocamaz.
3: Teşekkürler, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi efendim, yani beklenmeyen, aslında mevsim itibariyle de biraz sıkıntılı bir dönem. Tam da okulların tatili vesairesi, insanlar işinde gücünde, havalar sıcak. Ama çok önemli bir mesaj Tandoğan mitinginde ortaya çıkmış oldu. Siz öncelikle mitingi değerlendirir misiniz efendim?
3: Öncelikle

0: tüm hemşehrilerime ve bölge halkına, tüm aziz Türk milletine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Tabii Tan Doğan bir haykırış, bir yükseliş ve adeta yapılan yanlışlara, haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere, özellikle ekonomik sıkıntı altında inim inim inleyen işçiye, çiftçiye, emekliye, memura sahip çıkma ve bunların çektiği sıkıntılara karşı bir haykırış mitingi olarak ortaya çıktı. Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu ilk günden bu yana adalet arıyorum diyerek yola çıktı. Gerçekten Türkiye'de haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlikler artık doruk noktasına çıkmış durumda. Dolayısıyla böyle bir miting aslında milletin gönlüne su serpti. Ayrıca bildiğiniz gibi bir yeni çözüm süreci diyerek başlatılan ama aslında bizim ihanet süreci olarak değerlendirdiğimiz bu ikinci çözüm süreci çerçevesinde devletin, milletin sinir uçlarıyla oynanıyor. Devletin sigortaları attırılmaya çalışılıyor. Yeni bir anayasayla Sayın Erdoğan'ın ila nihaye görevde kalması sağlanmaya çalışılıyor. Terör örgütünün 50 binden fazla insanımızın, gencimizin, askerimizin, polisimizin, yaşlımızın, çocukların, bebeklerin katili affedilmeye çalışılıyor. Ve bildiğiniz gibi bu geçtiğimiz hafta sonunda 4 ayrı yerde APO'ya özgürlük mitingleri düzenleniyordu. Düşünebiliyor musunuz? 50 bin insanın katili, 50 bin insanın kanını ellerinde bulunduran bir caninin affedilmesi için meydanlarda miting düzenlenmeye çalışılıyor. Aslında bu süreci başlatanlar bu gördüklerinden ya utanmalı ya gurur duymalıdır. Gerçekten anlaşılması mümkün olmayan bir süreç yaşıyoruz ve daha önce İmamoğlu'nun resimlerini billboardlardan indiren bir idare APO'nun posterlerinin meydanlarda açılmasından hiç mi rahatsız olmuyor? Bunu gerçekten merak ediyoruz. Aslında terör örgütü elebaşı olarak hüküm giymiş, müebbet hapse mahkum olmuş bir kişinin savunulması aslında yasalarımıza göre suç. Ama maalesef sapla saman birbirine karıştırıldı. Kimin ne yaptığı belli değil. Taviz tavizi getirir diyorduk. Gerçekten taviz tavizi getirdi. Her geçen gün el yükseltmeye başladılar ve Türkiye Cumhuriyeti devletini devletinin anayasasındaki devleti ayakta tutan, millet birliğini, millet bütünlüğünü bir arada tutan tüm değerleri yok etmenin gayreti içerisindeler. Onun için biz de bu bayrağı açtık ve gerçekten milletimiz konuyu sahiplendi. Olağanüstü bir katılımla bu miting gerçekleşti. Aslında bu miting yeni bir başlangıç olarak değerlendirilebilir. Çünkü gerçekten milletimiz her konuda bunalmış durumda. Bu miting ve bundan sonra yapılacak çalışmalar gösteriyor ki Türk milleti artık uyanıyor. Artık bugüne kadar yaşadığı sıkıntılara karşı tepki göstermeye başladı ve bu bayrak yükseliyor. İnşallah yükselen bu bayrak bir daha inmeyecek.
1: Şimdi Sayın Kocamaz, Sayın Musavat Dervişoğlu hani

0: CHP'deki bu iç karışıklık diyelim konusunda bir tercihte bulundu. Mutlak butlan kararıyla tekrar genel başkan koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'yla ipleri kopardı ve Özgür Özel'i destekleyeceğini açıkladı. Bu önümüzdeki seçimlerde Özgür Özel ile Musavat Dervişoğlu arasında bir ittifak anlaşması olarak görülebilir mi efendim?
1: Öncelikle şunu belirtelim. Sayın Musavat Dervişoğlu haksızlığa karşı böyle bir tavır aldı. Hukuksuzluğa karşı böyle bir tavır aldı. Ve adaletsizliğe karşı bir tavır aldı. Demokrasiye sahip çıkma adına böyle bir tavır aldı. Yoksa yani orada herhangi bir parti CHP'de CHP olmayıp da bir başka parti olsa yine aynı tavrı gösterirdi. Sayın Özgür Özel genel başkan olmasa yine aynı tavrı gösterirdi. Dolayısıyla biz demokrasiye sahip çıkıyoruz. Biz haksızlıklara karşı çıkıyoruz. Hukuksuzluklara karşı çıkıyoruz. Ve yani bu gidişin Türkiye'yi nereye sürükleyeceğinden endişelerimiz olduğu için karşı çıkıyoruz. İttifak konusuna gelince artık ittifaklar geçmişte yaşananlardan dolayı bir kenara bırakıldı. İttifak sözcüğünü özellikle biz kullanmak istemiyoruz. Biz bütünleşik muhalefetten bahsediyoruz. Yani burada ne demek istiyoruz? Her siyasi parti kendi görüş ve düşüncelerini korumak kaydıyla, inandığı değerleri korumak kaydıyla sadece bugünkü Türkiye'nin üzerine karabasan gibi çöken iktidardan kurtulmak düşüncesiyle bir araya gelmek gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu geçmişteki sistem olsaydı, yani parlamenter demokratik sistem olsaydı bu tür ittifakı bırakın bütünleşik muhalefet sözcüklerine bile gerek olmayacaktı. Ama bugün geldiğimiz noktada bu iktidardan kurtulabilmek için, bu ucube sistemden aslında kurtulabilmek için böyle bir anlayış geliştirmek gerekiyor. Siyasi partilerin dediğim gibi bakış açıları farklı olabilir, görüşleri farklı olabilir, izledikleri yol farklı olabilir. Ama bunlar bir araya gelmeden de bu ucube sistemden kurtulmanın mümkün olmadığını düşünüyoruz. Ve o nedenle bütünleşik muhalefet, yani bütünleşerek mücadele etmek gerektiğini söylüyoruz. İnşallah bu konuda da muvaffak olacağız.
0: Evet, çok teşekkür ederiz.
1: Ben Sayın teşekkür Kocamız. Ederim.
0: Kolay gelsin efendim.
1: İyi yayınlar diliyorum. Herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür evet. ederim.
2: Şimdi yani biraz sonra çok önemli bir ismi stüdyo konuğu olarak sizlerle buluşturacağım. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı, efsane bir isim Veysel Sarı, büyük bir başarıya, adeta esnafı adına büyük bir zafere imza atan başkanlardan biri oldu. Yıllardır, değil mi? Basında da çok defa yer bulmuştur. Kayıt dışı taşımacılık, taksi taşımacılığı, Uber. Evet. Şimdi biraz sonra Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanıp son gelişmeleri aldıktan sonra stüdyo konuğu Başkan Sarı olacak. Nereden nereye? Mücadelenin ayak izlerini sizlere taşıyacağız.
3: Merhaba, günaydın. Teşekkür ediyorum. Miçel TV ve San TV seyircilerine güzel bir gün, radyo dinleyicilerimize güzel bir gün, mutlu bir hafta diliyorum efendim. Gündemde şu saat itibariyle öne çıkan konular nelerdir? Onlara baktığımızda, şimdi bugün bu başlıyor.

Maraton Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve hafta boyunca da önemli görüşmeler mecliste ele alınacak. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılacak olan görüşmelerde bu hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle birlikte kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmeleri gerçekleştirilecek. Ayrıca tabii bu kanun tekliflerinde uzman erbaşlara yönelik düzenlemeler yer almakla birlikte çeşitli suçlara yönelik olarak hükmün geriye bırakılması konusu ele alınacak. İBAN mağdurları gündemde, İBAN mağdurlarının talepleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınıyor ve tabii yasa teklifiyle İBAN mağdurlarının mağduriyetlerinin önemli ölçüde giderilmesi konusunda da bir karara varılacak. Bununla birlikte tabii önemli görüşmeler gerçekleştirilecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ayrıca bu arada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de bir açıklama yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinin ardından çıkartılacak olan yasanın müstakil ve geçici olacağını belirtti Sayın Numan Kurtulmuş. Ve Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır açıklamasını yaptı. Ki bu da önemli, terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler ve gelişmesi ya yaşanması muhtemel durumlarla ilgili önemli bir gelişme, bunu da aktaralım. Şimdi tabii bununla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz tarihinde Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bununla birlikte de 6 aylık enflasyon rakamları da netleşmiş olacak. Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte tabii memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan enflasyon zammı da gündeme gelmiş durumda. Tabii AK Parti'nin Sakarya'da kampta olduğunu da biliyoruz. AK Parti teşkilatları da orada, özellikle il başkanları, Sayın Cumhurbaşkanı ve ekonomi kurmaylarına, emekli maaşlarına zam yapılması yönünde bir durumun mümkün olup olmadığını sormakla birlikte, il başkanları emeklilere zam yapılması elzemdir aslında, bir şekilde yolu bulunarak emeklilere zam yapılmalıdır görüşünü dile getirdikleri de gelen bilgiler arasında. Ama tabii ekonomi kurmaylarının bu konuya soğuk baktığı, emeklilere özel bir zam yapılması konusunda bir kararlarının olmadığı da hükümette, ekonomi kurmaylarının bu yönde de bir bilgi var. Şimdi devam edelim. Tabii dün hafta akşam saatlerinde bir durum düştü sosyal medyaya ve bazı haber sitelerine. O da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i CHP Grup Başkanlığından aldığı ve yerine de Faik Öztrak'ı atadığı yönünde bir bilgi paylaşıldı sıklıkla. Tabii bu bilgi sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından yalanlandı. Böyle bir durum yok ve böyle bir düşünce de yok şeklinde bir açıklama geldi. O açıklama sonrasında da bazı yayın kuruluşlarının bu paylaşımlarını internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından kaldırdığı da görüldü. Şimdi bugün tabii CHP açısından da önemli bir gün. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmaları yargıya taşınıyor. Özgür Özel'e destek veren ekip 833 delegenin imzasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultay çağrısı yapmadığını belirterek bugün Sulh Hukuk Mahkemesi'nden partiye çağrı heyeti atanmasını resmen talep edecekler. Eğer Özgür Özel ve arkadaşlarının bu talebi olumlu karşılanırsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir çağrı heyetinin atanması durumunda çağrı heyeti en fazla 45 gün içerisinde
CHP'yi kurultaya götürmek zorunda. Ama eğer Özgür Özel ve ekibinin beklediği karar mahkemeden çıkmazsa, o zaman Özgür Özel de ya parti

0: Bu durum sonucunda ne olur şeklinde Özgür Özel'e sorulduğunda ya partimizi alacağız ya da iktidar yürüyüşümüzü engellemeye çalışanlara karşı iktidar yürüyüşümüzü başka alanda devam ettireceğiz şeklinde cevap verdiği de belirtiliyor. Ve Özgür Özel'e yakın kaynaklar mahkemeden Özel'in beklediği karar çıkmazsa, CHP'ye bir çağrı heyeti atanmazsa o zaman Özgür Özel 20 Temmuz'dan önce partiyi kesinlikle kuracak ve 20 Temmuz'dan önce tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği de şekillenmiş olacak. Özgür Özel kendisine destek veren milletvekilleriyle başta olmak üzere ve ekibiyle yeni partide yoluna devam edecek. Bu artık kesinleşmiş gibi gözüküyor şeklinde paylaşımlarda bulunuyorlar. Tabii aynı zamanda hafta sonunda İzmir'de Balçova ve Seferihisar belediyelerine de operasyon düzenlenmişti. Belediye başkanları da dahil olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Bu soruşturma çerçevesinde Balçova Belediye Başkanı'na hapis cezası verildi. Onur Yiğit hakkında ev hapsi cezası verildi değerli seyirciler. Bu da son saatlerde gelen yeni bir bilgi efendim. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Söz Kemal İstek'te, teşekkür ediyorum.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemek

0: Lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
4: Giderilip, aydınlatılıp bu işte kusuru ve kastı olanlar hukuk önünde her türlü hesabı verene kadar da mücadelemiz devam edecektir. Tekrar şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Kıymetli dava arkadaşlarım, biz millet sevdalısıyız. Biz memleket sevdalısıyız. Biz insan sevdalısıyız. Onun için hizmet için çıktığımız bu yolda her türlü zorluğa rağmen hizmete devam ediyoruz. Biz inançlı bir toplumuz. Bizim değerlerimiz her şeyin üzerindedir. Hatta bu toplumda 5 vakit namaz kılmayan, orucunu aksatarak tutan birisinin yanında bile siz Cenab-ı Hakk'a, onun sevgili peygamberine, Kur'an-ı Kerim'e laf söyleseniz sizi boğar. Sizi boğar. Şimdi Türkiye'de yeni bir akım başladı. Bir stand-up. Şimdi siyasi eleştiri yapabilirsiniz. Siyasi mizah yapabilirsiniz. Bizleri de eleştirebilirsiniz. Bizlerin de mizahını yapabilirsiniz. İş adamlarında yapabilirsiniz. Sporcularında yapabilirsiniz. Günlük toplumsal olaylarla ilgili de yapabilirsiniz. Hükümetin iktidarın icraatlarıyla ilgili de yapabilirsiniz. Meclisle ilgili de yapabilirsiniz. Ama sen benim inancımla, benim bir Allah'ımla, benim kutsal kitabımla, benim peygamberimle ilgili mizah yapamazsın.

Sun TV Chat ve Sun Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezinde biraz önce de anonsunu yaptığım çok çok önemli bir isim. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve Mersin Şoförler Otomobilciler Odası Başkanı Sayın Veysel Sarı stüdyo konuğumuz. Şimdi tabii ki hani çok önemli bir dönemeç değil mi? Taksici esnafı, şoför esnafı için aşıldı. Siz zaten ısrarla bu kaçak taşımacılığın üzerine gittiniz. Kayıt dışı, hiçbir vergisi vesairesi olmayan bir yaptırım da bugüne kadar uygulanmayan, göz ardı edilen, yani öyle ya da böyle aslında olmaması gerekiyor yasalar gereği ama idare edilen diyelim bir sektör oluştu. Bu da taksicileri çok ciddi şekilde etkiledi. Adeta ekmeğini gasp etti. Gelinen noktada defalarca İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gittiniz, duruşmayı birebir takip ettiniz ve buradan da ciddi katılım

0: bunlar oldu. Yani otobüsler tuttunuz ve bizzat olayın en başından en sonuna kadar mücadelenin bir şekilde önemli aktörü olarak yer aldınız. Şimdi Sayın Sarı, efendim başa dönelim. Gelinen noktada en son yine bir açıklama yaptınız. İnşallah dediniz. Bu sefer istediğimizi alacağız ve şoför esnafımızı, taksici esnafımızı ezdirmeyeceğiz. Haklarını gasp ettirmeyeceğiz dediniz. Gelinen noktayla beraber sizden konuya ilişkin değerlendirmenizi alalım efendim.
1: Evet. Ben ilk önce televizyonunuza, kurumunuza sonsuz teşekkür ediyorum. Mersin'deki yaşayan bütün vatandaşlarımıza da iyi günler, hayırlı işler diliyorum. Ayrıca da sizin daha evvel de genel koordinatörlüğünüzü yapmış basının duayen ismi Ertan Artma hakkının rahmetine kavuşmuş. Ona da bas sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Geride kalanların da bas sağlığı diliyorum. Evet, bu korsan taksi dediğimiz olay yıllardan beri esnafımızı kanını yemiyor. Hatta Türkiye misinde kanını yemiyor. Ne vergisi var, ne KDV'si var. Bir sosyal medya üzerinden yapılan bir korsan iş. Ve dolayısıyla yıllardan beri uğraşıyoruz. Tabi zaman zaman içerisinde de şehirlerimizde, Türkiye'nin her şehrinde bunlar mevcut. Ve dolayısıyla büyük kaos meydana getirdiler. Aynı zamanda bir takım göze hoş gelmeyen çekişmeler, münakaşalar meydana geliyor. Ve esnafın ekmeğini çalıyor. Bunlar vergi mükellefi değil. Bunlar KDV ödemiyor. Halbuki biz mecliste yapılan çalışmalar neticesinde de bunlara ceza yazma yönünde de yeni kanunlarda maddeler çıkarttık. Şu anda bir korsan taksiye binen vatandaşımız da, yani müşteri olarak binen dahi 3 milyon 500 lira ceza ödüyor yakalandıkları zaman. Aynı zamanda da 100 bin lira araç sahibine ceza yazıyor, sürücüye ceza yazılıyor. 30 günde birinci yakalanmada araçların trafikten men ediliyor. İkinci tekrarlarsa 60 gün araç trafikten men ve aynı zamanda da 200 bin lira da para cezasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Ve dolayısıyla biz bununla kanuni yönden uğraş, biliyorsunuz sosyal medyayı kapattıramadık. Ve mahkemeye verdik. Türkiye genelinde belli başta federasyonumuz olmak üzere mahkemeye verdik. Ve geçen hafta işte mahkememiz vardı İstanbul Çağlayan'da. Yeni bir karar verildi. Bunların sosyal medya, yani bu Martı Tak dediğimiz bölümü, onlarda iki bölüm var. Bir de motosiklet taşıma hizmetleri var. Ama Martı Tak bölümü sosyal medyada kapanma kararı aldı. Yasal olmadığını, haksız rekabet meydana getirdiği mahkemeden onaylandı. Tabii şu anda ikinci safhaya geçecek, biliyorsunuz kararlar, mahkeme kararı detaylı bir şekilde gerekçeli karar çıkacak ve dolayısıyla onlar da öyle tahmin ediyorum bir istinat mahkemesine gidebilirler. Biz de gideceğiz. Tabii süreç devam ediyor. Yani şu anda kazanmış durumdayız. Ama tabii İstanbul, burada biz başta maliye ve aynı zamanda SSK ve aynı zamanda vergi maliyeye çağrı yapıyoruz. Trafik ekiplerimize, polislerimize, jandarmalarımıza da çağrı yapıyoruz. Bunların takip edilip yakalanması gerekiyor. Çünkü hem ceza oranları açık açık gösteriyor ki bunların ceza maddelerine bu korsan arabaları ceza yazamı. Demin söyledik. Diyoruz ki mesela bir ilk yakalanmışta 100 bin lira para cezası, 30 gün araba trafikten men ediliyor. Ve dolayısıyla bunun üzerine gidilmesi lazım. Ama gidilmediği takdirde de esnaf kendini korumak adına, adamın gözünün önünde, adamın durağının önünden yolcu alırsa mutlaka bir çekişme meydana gelir. Çünkü görüntüler meydana geliyor. Bunu da engellemek için çok uğraş veriyoruz ama siz de takdir edersiniz ki Adamlar aç zaten, yani gerçekten taksi

durumu iyi değil. Ve dolayısıyla haksız bir kazanç elde ediliyor. Hem devletimizi zarara sokuyor, hem halkımızı sıkıntıya sokuyor. Aslında yolcularımız da bilmiyor. Yakalandıkları takdirde onlar da 3500 lira ceza yiyecek. Yani o arabaya binen, yolcu olarak binenler 3500 lira ceza yiyor. Ve dolayısıyla evet, böyle bir kaosun içindeyiz. Esnafımız gerçekten çok zor durumda. Ama bu işin engellenmesi için

0: Hiçbir izin de yok. Yalnız ileride şu bu korsan olarak araba o firmaya girip de kayıt yaptırıp çalışanlar da büyük ceza çekecekler. Çünkü ne kadar onların sitesine giren araç varsa sayılar otomatik belli. Yarın bunlar tespit edildiği takdirde bu özel arabalar gidip onların ismi altında taşıma yapanlara da büyük devasa vergiler bekliyor onları. Yani tabii
1: yani oradan buradan bir, bir uyarı olsun.
0: Tabii yani, ben onu söylüyorum yani yarın kendi altlarındaki araba bile gerçekten gidebilir. Evet. Ve dolayısıyla uyanık olsunlar. Bunlara tenezzül etmesinler. Başkasına ekmeğe çalmakla olmaz ki. Bu insanlar yatırım yapmışlar. Ticaret taksiyle bedava meydana gelmedi ki. Evet. Bir diyetleri ödenmiştir. Diyetlerini devlete vergilerini ödüyorlar. Araç satın alırken olsun. Yani mesleğe bu. Ve bunları tercih edilmez. Ama biz de kendimizi düzeltmemiz lazım. Artı bunu da söylemek lazım.
1: Tabii burada vatandaşa da ciddi bir uyarı oldu.
0: Evet. Vatandaşımıza yani, da iyi hizmet verirken kaliteyi ön plana çıkarmamız lazım. Hizmet ağımızı daha geniş boyutlara yayıp müşterimizin rahat edebileceği yolculukları yaptırmamız gerekir. Daha kaliteli, daha huzurlu bir sistem içine biz de girmemiz lazım. Bunu biz yapmadığımız takdirde bu eksiklik de bizimdir. Bizim olur. Evet. Ve dolayısıyla burada da büyük sıkıntılarımız var. İnşallah yeni çalışmalarımızla birlikte bunları da kaldırıp bir kenara yetip gerçekten özlerine bir toplu taşıma hizmetini verme gayreti içinde olacağız.
1: Evet, şimdi efendim tabii ki yani esnafın, küçük esnafın daha doğrusu sorunları bitmek bilmiyor.
0: Bilmiyor.
1: Yani siz de tam da bu noktada hani konunun da artık sivil toplum örgütlerinde yapmış olduğunuz görevlerden dolayı uzmanlaşmış bir isim olarak biliniyorsunuz. Yani her bakıyoruz mesela her platformda esnafın sorunlarını gündeme taşıyorsunuz. Yani tabii, özellikle Ankara'ya çeşitli mesajlar veriyorsunuz. Yani bu sorunların giderilmesini. Gelinen noktayı biraz sizden dinleyelim. Esnafın sorunları nelerdir? Ve konuya ilişkin olarak sizin de talepleriniz ne olur efendim?
0: Bizim esnafımızın sorunları Türkiye'deki yaşayan insanların sorunlarıyla hemen hemen aynıdır. Biliyorsunuz bir pandemi dönemi geçirdik.
1: Evet.
0: Ve ülkemizde büyük bir sıkıntı meydana geldi. Bu dünyada olmuştu. Aynı zamanda bu pandemiden dolayı da ekonomilerde büyük bir sarsılma ve bozulma meydana geldi. Esnaf sattığını yerine koyamıyor. 10 liraya sattığı herhangi bir ürünü yeniden 15 liraya almak mecburiyetine kalıyor. Yani tenekler boşalıyor. Ve dolayısıyla esnaf çok büyük bir sıkıntıda. Vergiler alabildiğine yükselmiş durumda. Ek ödemeler esnafın gerçekten sıkıntıya daha da büyütmüştür. Hele son günlerde en büyük sıkıntımızın bir tanesi esnaf kendini yenileyebilmek için. Bugünkü ortama, ekonomi anlamda ayak uydurabilmek için krediler alıyor. Şu anda kredi alamaz hale geldik. Çünkü neden? Her esnaf kazanamadığı için vergi dairesine borçlu. Bağkur borcu var. Kurumlara borcu var. Ve dolayısıyla bu borçtan dolayı kredi alamıyorlar. Bunların yapılanmasını istedik. Yapılandıralım bunları.
1: Tabii.
0: Ve insanlar da bunu ödesin, yavaş yavaş ödesin. Fakat çok büyük bir faiz sistemiyle yani ödemeye bölündüğü zaman, yapılandırma yapıldığı zaman insanların ödeyemeyeceği şekilde faiz yüküyle karşılaştık. Ve esnaf buradan kredi alacak ki borçları devletine ödeyecek, alamıyor. Ve büyük bir kaos içine daha da çok büyük sıkıntıya girdik şu anda. Zaten daha evvelden gelen sıkıntılarımız var ekonomi anlamda. Biliyorsunuz dükkan kiraları alabildiğine arttı. Esnafın bu parakente yasası biliyorsunuz 20 yılı geçkindir, 25 yılı geçkindir. Meclise geldi, geliyor, işte geri döndü şeklinde. Devamlı oyalandık, hala çıkmadı. Parakente yasasının derhal çıkması lazım.
1: Bu zincir marketlerle ilgili sorunlar
0: evet, mı verin? Evet, zincir marketlerle ilgili. Yoksa bütün bizim meslek dallarımızı, bütün esnafımızın yaptığı işleri marketlerde artık
1: ya, ara sokaklara kadar girdiler. Yani,
0: evet,
1: inanılmaz bir şey.
0: Yani ve dolayısıyla büyük bir sektör batmak üzere.
1: Evet.
0: Zaten birçok meslek dalımızda yok olmuş gitmiş durumda. Bunun için derhal bunları düzenleyecek yeni kararlar

0: maddeler halinde alınıp esnafın rahatı sağlanması lazım.
1: Evet.
0: Yoksa esnaf bugün gerçekten büyük sıkıntılarla karşı karşıya.
2: Ya şimdi aslına bakarsanız, yani tamam şimdi küçük esnaf deniyor, esnaf deniyor değil mi? Mesela hani biraz da küçümseniyor. Fakat en yoğun istidamı yaratan yine bu kesim.
0: Hayır tabii.
2: Yani yine vergi bakımından, dolaylı vergilerin oluşması noktasında yine esnaf evet. en önde. Neden? Yani göz ardı ediliyor yıllardır. Yani mesela o AVM'lerin kent merkezlerine konması, o zincir marketlerin ara sokaklara kadar getirilmesi, ciddi vergi yükleri, Bağkur'la ilgili sıkıntılar, siz de çok bunu defalarca anlattınız,
0: evet.
2: ifade ettiniz. Yani görmüyorlar mı efendim? Yani esnafın halini, yani esnaf çökerse ya ekonomi çöker, Türkiye çöker. Yani bunu bilmiyorlar mı?
0: Ya bilmemezlik olur mu? Ama gerçekten herkes, her kesim tarafından idare anlamında ciddi bir şekilde değerlendirilmiyor. Ben Mersin'den şunu söyleyebilirim. 65 bin bende faal esnaf var Mersin'de. 65 bin esnaf var. Yani. Eşleriyle, çocuklarıyla hesapladığın zaman
2: 200 bin.
0: 250-300 bini buluyoruz. Ve dolayısıyla bu büyük bir İslam. Büyük bir
2: geçim kaynağı.
0: Ve dolayısıyla bugün bir kişiye iş bulabilmek için devlet yatırım yapsa evet. trilyonları yatırması lazım.
2: Doğru.
0: Ama bu insanlar kendi sermaye yerleriyle, kendi arın terileriyle hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyor hem de kendi geçimini sağlıyor. Ve böyle bir sektörü göz ardı etmek gerçekten abes diye evet. düşünüyorum ama çalışmalar devam ediyor ama yıllardır devam ediyor. Bizim yerelde sorunlarımız var ayrıyeten ama genel olarak da baktığımız zaman hükümetten bitecek, yeni çıkacak koruyucu kanunların mutlaka alınması lazım. Yıllardan beri de uğraşılıyor. Türkiye uğraşıyor. Yani Türkiye'deki bizim teşkilatların tamamı bu işe yoğunlaşmış durumda. İnşallah ileriki günlerde talep ettiğimiz kanunlar düzenleme olur. Esnaf bir rahatlığa kavuşur. Mesela Mersin'de acil çözülmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi sanayi siteleri. Şimdi Mersin'de sanayi siteleri 4000'in üzerinde Mersin'de benim esnaf sokak ortasında. Mahalle arasında.
2: Dolayısıyla bir umut apartman. Veren bir gelişme oldu aslında. Bir umut veren gelişme oldu.
0: Evet.
2: Bir 7. etap imar düzenlemesi yapıldı. Toroslar'da böyle bir alan açıldı. Şu anda kadastro çalışmaları yapılıyor. Hatta ya çok enteresan. Ya Mersin merkezi değil mi? Yani mesela doğu girişine baktığımız zaman orada otobüs tamircileri ve tedarikçilerin bir sitesi var. Ya kaportacılar var daha doğrusu. Hemen bitişinde, hemen üstünde evler var.
0: Tabii.
2: Ve oksijen tüpleriyle ben gittim orada çekim yaptım. İnanamadım. Ya orada oksijen tüpü var. Allah korusun bir patlasa evlerin hepsi de bitişik. Yani imar var mı yok mu? Ya yoktur herhalde. Çünkü son derece tehlikeli bir şey. Yine barakavari bir sürü orada hatta bir gün de çektik onu da. Otobüsün içi dolu. Aileler falan gelmişler orada. Otobüs tamir ediliyor. Ta otogardan oraya. Hadi neyse diyelim toplu bunlar bir şekilde sorun çözülebilir ama ara sokaklara dağılmış dangır dungur dangır dungur sesleriyle insanları rahatsız eden, çevre kirliliği yaratan o yağ akıntıları değil mi? Yani nihayetinde insan sağlığını özellikle çocuklar için çok büyük tehlikeler ifade eden bir yapılanma yıllar yılı geldi gitti. Siz de bununla ilgili yani çok ciddi bir mücadele ortaya koyuyorsunuz. Evet. Ve yerel yönetimlerde şimdi Veysel Sarı deyince Mersin kamuoyuna mal olmuş bir isimsiniz.
0: Allah
2: yıllar yılı
0: olsun.
2: Yani alnınızın akıyla görevinizi layıkıyla yerine getirmiş bir isimsiniz. Şimdi yani zaten güçlü bir ismi esnaf son seçimlerde de bilerek getirdi. Yani
0: evet.
2: bu sorunu çözerse yerel yönetimlerle, Ankara mecliste, iktidarla ilişkileri güçlü olan biri olsun dedi ve sizi getirdi. Ve sizi de devamlı ziyaret edip tebrik ediyorlar. Yeni dönemle ilgili olarak belediye başkanları vesaire. Nasıl bir iletişim içerisindesiniz? Sorunlara taşıdığınız zaman bir çözüm üretme şansı görüyor musunuz?
0: İlgi görüyoruz, onu söyleyebilirim.

0: gibi alaka görüyoruz. Ama yeterli değil. Çünkü bizim isteklerimiz gerçekten yılların birikimi. Mesela biz Mersin'i şöyle göz önüne getirdiğiniz zaman büyük sanayi sitelerimiz yok bizim. Yılların boş vermişliğinden dolayı esnaf sokakta. Mersin merkezi 4000 esnaf diyoruz biz. Burada hava kirliliği var. Burada ses kirliliği var. Burada bir de tehlikeli maddeler var. Ve dolayısıyla evin altındasınız, üstünde hasta yatıyor, ses gürültüsü, kaynak yapıyorsunuz veya döküm yapıyorsunuz, zehirli gazlar çıkıp eve giriyor. Yani insanların Mersin'e yakışmayacak bir durum. Gaziantep'e baktığınız zaman alabildiğine sanayileşmiş. Aksaray'a baktığınız zaman alabildiğine sanayileşmiş. Kayseri o şekilde. Ama Mersin maalesef ihmal edilmiş yıllardan beri. Hani ben burada kimseyi suçlamıyorum ama bir ihmallik var yani. Var, suçlusu kimse kim? Ama biz diyoruz ki buna bir son verelim. Mersin'e hep beraber sahip çıkalım. Bu esnafın çalışacak olduğu mekanlar bırakın. Bırakın ekonomi batmış durumda da zaten ondan dolayı kendi iş yerlerini de yapamıyorlar. Kirada oturuyorlar. Kiralar alabildiğine büyümüş durumda. Ve dolayısıyla esnaf kazanıp da kirasını bile ödeyecek durumda değil. Küçük, biz hemen gelir gelmez ben Mersin Esnaf Odalar Birliği Başkanlığı'na gelir gelmez bir sanayi yapı kooperatifi de kurdum. Bravo. Hemen kurdum. Valimiz gerçekten destek veriyor. Bir yani uğraş
1: her
0: veriyor.
1: İlçede ayrı ayrı
0: kooperatiflerin olması gerekir.
1: Her ilçede ama değil mi?
0: Her ilçede tabii. Bunları çalışacak oldukları mekanı büyütmemiz lazım. Daha sağlıklı yerlere taşımamız lazım. Ve üretimimizi arttırmamız lazım. Yoksa biz kendi mesleğimizi de unutmuş durumdayız şu anda. Mersin'deki esnaf kendi mesleğini de unutuyor. Çünkü yeni atılım yapamıyor. Neyle yapacak? Alan yok.
1: Yok.
0: Ve dolayısıyla en başta mekan çok önemli. Ne demişler? Dünyada mekan...
1: Ahirette iman.
0: Ahirette iman. Evet. Ama maalesef bizim burada mekanımız yok. Ve dolayısıyla belediyeye gidiyoruz. Belediye haklı olarak onların durumunda hak vermemek mümkün değil. Bütçemiz yeterli değil diyor. Şeye gidiyoruz, valiye gidiyoruz. Arsa alacaksınız, arsa fiyatları biliyorsunuz alabildiğine yükselmiş vaziyette. Esnaf zaten kendi yıllardan ihmallikten kazancı düşmüş. Tamamen dip yapmış. Bu esnaf para arttırıp da kendine iş yeri yapacak. Mümkün değil. Biz buradan diyoruz ki devlete çağrı yapıyoruz. Bize arsaları zaten belediye çıkarıyor biliyorsunuz. 5000'lik plan da yapıldı. Birçok alanlarımızda Allah razı olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun, diğer kesimler olsun bize yardımcı oldu. Sanayi alanlarını belirlediler.
1: Çok güzel.
0: Ama oraları alabilmek için para lazım. Sizin yeriniz sanayi yapılacak alanlar.
1: Yani şimdi bunun içinde sizden diyoruz, yani esnaftan para istenmez ki bunun için. Yani bir anlamı kalmıyor.
0: Biz diyoruz ki diğer illerde yapıldığı gibi Tokyo kanalıyla yapılsın bu iş.
1: Bravo.
0: Ve Tokyo'da biz daha fazlasıyla beraber karlarını da koysunlar üstlerine, yavaş yavaş uzun vadede ödeyelim. Ve dolayısıyla Mersin esnafını da bu çilekeşinden kurtaralım. Kendi gerçek görevlerine dönsünler. İmalata dönsünler. Bakın şimdi, Kayseri'de adam motor pistonu yapıyor, traktörü yapıyor, Konya yapıyor. Bizim esnaf ve sanatçılar bunların daha fazlasını yapacak güçte ve bilgi birikime sahip. Ama bunların bu şekilde gelişebilmesi için de mutlaka mekana ihtiyacımız var. Evet. Mekanı da esnaf şu anda kendi bütçesiyle yapacak durumda değil. Adam sattığı ürünü yerine koyamıyor. Neyle dükkan yapacak, neyle kendi atölyesini genişletecek, büyütecek ve dolayısıyla devletten biz, hükümetten, milletvekillerimizden bilhassa büyük destek bekliyoruz. TOKİ'ye bu işleri verip TOKİ bizim bu ihtiyacımızı karşılaması lazım. Karşıladığı takdirde Mersin, inanın esnaf sanatkar çağı aşar. Türkiye'nin ekonomisine de büyük katkılar yapacak, yatırımlar yapar. Evet. Çünkü çok değerli, ben yani bu çocukluğumdan beri bu mesleğin içindeyim. O kadar değerli ustalarımız var ki, bilgi birikimi yüksek ustalarımız var ki, adamlar ekonomiklerle zayıf olduğu için yapamıyor. Adam inanın yapamayacakları bir şey yok. Dökümcümüz kaybolmak üzere. Frezecimiz, tornacımız kaybolmak üzere. Yani bunları koruyamadığımız müddetçe bizim Mersin'in de fazla büyük

0: edildiğini iddia etmek mümkün evet. değil. Şu anda Mersin ekonomisine işte 6. ekonomiye sahibiz. Neyle sahibiz? Limanıyla, serbest bölgesiyle, oradan gelen paralarla, ama Mersin'e ne geliyor?
1: Paraya dokunamıyor. Mersin'e dokunamıyor ki.
0: Mersin'e ne geliyor? Mersin'in esnafını gerçekten güçlendirmek lazım. Ve dolayısıyla bunun için de çok acil sanayi sitelerine ihtiyaç var. Her meslek dalında, mesela bizim gıda toplancılar sitemiz yok doğru düz. Evet. Marangozluk bizde bitmiş, mobilyacılık bitmiş durumda. Sanayi sitemiz yok. Yeterli. Bakın Hatay bizi almış gidiyor. Ankara mobilyasını da dışarı atıyor. Bursa, İnegöl
1: tabii.
0: Harika sanayileri yapmış.
1: Kayseri vesaire yani.
0: Kayseri o şekilde. Mesela Konya'da yine bir Konya'da ayakkabıcılar sitesi yapılıp gidip görmenizi isterim. Avrupa'ya ayakkabı yap satıyor. Benim eski esas küçük esnaf sanatkar dediğimiz insan orada ayakkabı yapıyor, Avrupa'ya satıyor. Evet, mekanları yani. Geliştirmemiz lazım. Bizim
1: de yani lojistik konusunda çok büyük üstünlüğümüz var. Evet. Aşırı derecede yani şurada limanın hemen dibindeyiz. İstediğimiz ürünü hemen anında ihracat yapabiliriz. Yani.
0: Orada da şunu söyleyeyim. Orada da Uraştırma Bölge Müdürlüğü eskiden yıllardır beri Mersin'deydi. Onu bile koruyamadık. Adana'ya verdik. Şimdi lojistik Mersin'de, bütün uluslararası nakliye şirketleri burada, Adana'ya gitmek mecburiyetinde. Dolayısıyla şey elimizdeki, yani. Elimizin altındaki kurumu bile oraya gitti. Koruyamadık.
1: Ya bir göç var mı? Yani böyle aklı başında gücü olan veyahut da daha da ustalaşma konusunda da ileri seviyede olan, yani böyle esnaflar başka kentlere doğru
0: göç. Ekonomisi düşük olan adamlar Mersin'in dışına da çıkamıyor. Kendi dışına da çıkamıyor ki, ise orada boğulacağını zannediyor.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla Mersin'i aşmamız lazım. Biz evet. Mersin'i büyütmemiz lazım. Evet. Bu konuda.
1: Ya çok mantıklı. Söylemleriniz gerçekten çok mantıklı. Yerel yönetimler için de aslına bakarsanız bu şu demek. Tamam, esnaf vesaire burada rahatlayacak. Ekonomi genişle. O ayrı, onu bir tarafa koyalım. Ama ya kenti kurtarıyorsunuz. Yani kenti çok ciddi bir ses ve görüntü, çevre kirliliğinden kurtarıyorsunuz. Gerçek anlamda bir turizm kenti haline getiriyorsunuz.
0: Ses kirliliği çok önemli.
1: Çok önemli. Yani insanlar uyuyamıyor.
0: Hava kirliliği çok önemli.
1: Evet. Havayı kirletiyor, kentin, suyu kirletiyor.
0: Kentimizin evet. daha kaliteli bir boyuta gelebilmek için evet. buna alınan herkesin kendi yerlerinde olup güzel sanayi siteleri olması lazım, yeni mekanlar olması lazım ve adam orada gelişebilsin, büyüsün. Tabii. Bakın kalıpçılık çok önemli, dökümcülük çok önemli.
1: Tabii.
0: Biz bunları kaybetmiş durumdayız.
1: Çok büyük tehlike.
0: Ve dolayısıyla yani. Gerçekten bir sıkıntı var. Evet. Bunu aşabilmemiz için bizim
1: peki,
0: çok
1: sayın
0: acil sanayi sitelerine ihtiyacımız var.
1: Şimdi efendim, ya bir ara böyle Mersin Sanayi Odası'nın kurulması ile ilgili çalışmaları siz de takip ettiniz değil mi? Yani iş insanı Mahmut Aslan tarafından öncülüğü o yaptı. Yani son dönemde biraz gündemden düştü gibi gözüküyor ama işte 1300 imza toplandı. Yani o kriterlere uygun sanayicilerden. Yani böyle bir odanın kurulması sizin de sorunlarınıza bir çözüm getirebilir mi? Veyahut da bir yardımlaşma konusunda daha mı böyle aktif hale gelirsiniz?
0: Şimdi sanayi bir tek yönden faydası olabilir. Sanayiciyi sanayicinin yönetmesi gerekir. Pazarlamacı da pazarlamacının, yani tüccarı da tüccarın yönetmesi lazım. Böyle bir kaos olabilir. Ama gördüğüm kadarıyla bugüne kadar Mersin Sanayi ve Ticaret Odası'nda da hem ticaretle uğraşanlar hem de sanayici kesim güzel bir karma yönetim yapıyorlar. Bugüne kadar böyle güzel bir gidişatı var. Tabii onların ekonomik durumdan güçleri çok büyük. Bütün iş adamları. Onlar da bizim esnafımız. Nasıl bizim? Bizim büyüyen esnafımız onlara gidiyor. Biz yetiştiriciyiz.
1: Evet.
0: Küçük esnaf büyüyor. Orta ölçekli sanayi oluyor. Biraz daha büyüdüğü zaman büyük sanayi oluyor. Ve dolayısıyla onlar kökü bizden gitme.
1: Altyapı siz.
0: Altyapı biziz. Evet. Ama altyapıdan yeni sanayicileri çıkaramazsak
1: ve çıkmıyor da sonra.
0: Ne kadar oda kurarsanız da kurun.
1: Boş.
0: Evet. Ne kadar ticaret odası da kursanız, üretilmeyen bir kentte yeni gelecek olanlara yol açılmadığı müddetçe bir gün gelip tıkanacaktır yani. Evet.
1: Şimdi ya tabii çok böyle Veysel abi yani

0: Mersin'e mal olmuş bir isimsiniz. Yani birkaç tane isim, ben de kitaplar yazıyorum biliyorsunuz.
1: Biliyorum.
0: Gerçekten de kitabı yazılacak da bir isimsiniz. Yani yıllar yılı STK'lar için mücadele ettiniz, esnafınız için. Belki kendinizi de ihmal ettiniz bu arada.
1: Evet.
0: Yani hala mücadelede devam ediyorsunuz. Evet. Belli bir noktaya geldiğiniz için de sizden de vazgeçmiyor esnaf. Evet. Geçemiyor.
1: Allah razı olsun.
0: Sorunlar da geliyor şimdi geçtiğimiz seçimlerde. Şimdi önümüzdeki süreci bir şöyle değerlendirirseniz, güven tazelediniz, yine seçildiniz. Gelinen noktada neler yapmayı planlıyorsunuz? Bir istişare zemini kurdunuz herhalde kendi yönetim kurulu üyelerinizle. Önümüzdeki süreçte neler bekliyor efendim? Hangi çalışmaları planladınız?
1: Bizde
0: bu sanayilerle ilgili sorunu,
1: o ayrı bir olay. Evet, şimdi bizim sorunlarımız genel hükümetten hani
0: evet,
1: beklediğimiz çözümler var. Yerelden var. Yerelde hemen bugüne kadar geldiğimiz noktada ben kendi birlikte görev aldığım uzamayanla çok başarılı olduğumu söyleyebilirim. Evet. Ama eksiklerimiz çok. Yılların eksiklikleri var. Çok büyük eksiklikler var. Bunları yönetim kurulumuzda bu bilince gelmiş durumda. Diğer oda başkanlarımız da Allah razı olsun hepsinden bu bilince aldılar. Ve el birliğiyle yavaş yavaş sorunlarımızı bertaraf edip daha iyi nasıl yapabiliriz anlamında büyük çalışmalarımız var. Mesela ben şunu söyleyebilirim. Ben buradan da belediye başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Mezitli Belediye Başkanı'na Ahmet
0: Serkan Tüncer.
1: Serkan Tüncer'e. Şu anda Davultepe eski belediye binası var. Hı hı. Davultepe belediye binası var.
0: Evet.
1: Kendine müracaat ettik. Dedik ki bu bize lazım burası. Biz esnafımızı burada ihtiyaçlarını karşılayabilmek için eğitim birimleri kuruyoruz.
0: Çok güzel.
1: 29 meslek dalında eğitim vermeye başladık şu anda.
0: Harika.
1: Bu dış kaynaklı İLO üzerinden, İVEP üzerinden yapıyoruz. Ve daha evvel bize bir yardımcı olduğu ilk geldiği günlerde Davultepe'deki o belediye binasını bize şu anda 2035 yılına kadar bize tavsiye etti. Tamamını içini boşalttı. Biz de atölyelerimizi taşıdık oraya. Dikiş makinelerimiz olsun, diğer ürünlerimiz olsun. Burada kaynakçılıktan tutun tekstile kadar eğitim
0: çok güzel
1: vermeye başlıyoruz Allah izin verirse. Önümüzdeki günlerde de açılışını yapacağız. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet. Ama belediye başkanına gerçekten teşekkür ediyorum.
0: Evet,
1: bizim mekanımız yok, yerimiz yoktu. O kocaman binayı bize 35 yılına kadar tahsis etti. Aynı zamanda Mezitlik'teki köylerimizdeki bayanlarımıza da hani iş kapasitesini nasıl geliştirebiliriz onlara da kurs anlamında kurslar açmayı programımızın içinde Allah izin verirse hep beraber güzel şeyler bizi bekliyor diyorum.
0: Bu da çok önemli ve güzel bir gelişme. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz sizleri ve tabii ki Ahmet Serkan Tüncer'i de bu duyarlılığından dolayı kutluyoruz. Şimdi efendim hani oda başkanı işte yıllar yılı sivil toplum onları bir tarafa bırakıyorum. Bir kanaat önderi Mersin'in bir abisi olarak. Ya nedir sorun Mersin'in? Bir türlü şöyle bir Antalya ile değil mi? Şimdi biz hemen hemen tabii bizden yani önceki kuşakların da en önemli önceliği turizmdi. Yani ben hatırlarım Kız Kalesi'ne mesela İncirlik'ten gelen o zenci Amerikalı subaylar falan değil mi? Yani orayı bayağı bir zenginleştirirdi. İşte onları da göremez olduk uzun yıllardır. Nedir sorun? Çok güzel bir kent Mersin.
1: Şimdi Mersin'e hem yani hükümetle
0: sahip çıkamıyor muyuz?
1: Bak mutlaka sahip çıkabiliyoruz. Bir de Mersin'de çok iç çekişme var. Halbuki ben Antep'i izliyorum. Hani gelişmiş illeri inceliyorum. Şunu görüyorum orada. İlin ortak çıkarlarını herhangi bir konusu geldiği zaman herkes sen ben olayını bırakıyor. Hepsi beraber orada toplanıp onun mücadelesini verebiliyor. Maalesef bizde de paramparça oluyoruz.
0: Evet.
1: Birlikteliği sağlayamıyoruz. Ne milletvekillerimiz bir araya gelip muhalefetiyle, iktidarıyla birlikte valimizle, diğer kurum ve kuruluşlarımızla hep bir araya gelip Mersin'in çıkarına olan yatırımların hepsini beraber kovalamamız ve buraya gelmesi için uğraş vermemiz gerekiyor.
0: Lobi eksikliği var.
1: Tabii. Bu birinci eksiklik. İkinci olay Daha bizim buradaki yapılan biliyorum master planları var. Ulaşım master planları var. Mersin nasıl

0: kalkınacak, neyle kalkınacak, hangi şey ön planı çıkaracak yapacağı işi.
1: Sektörleri değil mi yani?
0: Evet. Onları
1: planlayacak.
0: Ama bakıyoruz Mersin turizm mi? Turizm çok müsait bir alan. Ki havalarımızda yapıldı. Deniziyle beraber. Demir, devlet demir yollarıyla beraber. Evet,
1: hızlı değil mi? Evet, taşımacılık başlıyor.
0: Hani bunlar da var. Üniversitemizle beraber. Serbest bölgemizle beraber.
1: Her şey var da bir turist yok.
0: Ama bir türlü bir araya gelip bunları hayata geçiremiyor. Turizm kentimiz değiliz. Tarım kentiyiz diyoruz. Tarımı dip yapmış durumda şu anda Mersin'de. Tarımdan bahsetmek de zor o hale geldi.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla sanayici miyiz? O da belli değil. Ve dolayısıyla burada toparlanıp plan programlarımızı ona göre yapıp bunun üzerinde çalışmak lazım ama herkesin taşın altına elini koyması lazım. Bakın Antalya diyoruz değil mi? Yıllar evvel ben hatırladığım kadarıyla 74 yılında Akdeniz Gübre Sanayi Antalya'ya yapılacak. Deniz Baykar Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Antalya'ya yapılacak olan bu fabrikayı getirdiler. Antalyalılar bir araya geldiler, istemediler. İsyan ettiler ve getirdiler Mersin'e kurdular. Bura biliyorsunuz zehir de saçıyor.
1: Evet.
0: Soda sanayini getirdiler buraya kurdular. Evet. Krom sanayini getirdiler buraya kurdular.
1: Mersin'in doğusunu
0: ama Mersin'in turizm alanı olacak yerler, büyük evet. Devasa otellerin yapılacak olduğu yerler bu şekilde heba edildi. Turizmden maalesef kaldık. Kaç yıl oldu biz Karaduvar kazanını Karacıras taraflarını şey turizm
1: Tüzmen zamanındaydı değil mi?
0: Evet. Tüzmen zamanındaydı. Bir tane tesis yapıldı mı?
1: Evet. Yok.
0: Yok. Yok. Onun için
1: hani 10 bin kişilik devasa golf turizmine dayalı evet. Bir Antalya Belen gibi olacak. Zafer Çağlayan'ın sözleri. Hiçbir şey yok.
0: Ama işte biz kentimizin çıkarlarını koruyamıyoruz. Bir araya gelemiyoruz. Bütün eksiklik bu. Mersin çok zengin bir yapıya sahip. Her konusu. Turizmle de olsun, sanayi alanda da olsun, tarımda da olsun. Çok büyük potansiyele sahibiz ama
1: hani lojistik olarak da yavaş yavaş İskenderun daha ağırlık kazanmaya başlıyor.
0: Gayet tabii.
1: Yani Doğu ve Güneydoğu'dan daha çok yani yük taşımacılığı oraya doğru gidiyor. Onun işte yol çalışmaları vesaire. Bu ana kontinör limanıyla şeyiyle ilgili çok beklentimiz vardı. Yani o da Karataş diyorlar, ne bileyim yani Adana Mersin'e gelecek olan şeylerin önünü çok çabuk kesiyor ve kendine bir şekilde avantaj sağlıyor. Ya bu nedir? Nasıl?
0: Bu,
1: siz bunu, de iyi biliyorsunuz yani
0: bu konuyu. Temelde yatan olay kendini çok sevmek ve o kendini içinde yaşayanlar, evet. Elinde imkanı olanlar bir araya gelip o olaya sahiplenmemesi. Mersin bunu yaparsa, evet. Sahiplenme işgüdüsünü ön plana çıkarırsa inan olmayacak bir şey yok. Ama Mersin bakir kaldı. Büyük yatırımlardan gerçekten nasibini almadı. Ufacık şeylerle mutlu olduk. İşte sanayimiz diyoruz ya, küçük sanayimiz yeterli değil diyoruz.
1: Ya çok basit olan bir şey.
0: Evet.
1: Yani.
0: Onun için,
1: bunu bile aşamadık.
0: Evet. Biz muhalefetimizle, iktidarımızla beraber belediyelerimiz olsun, kamu kurum niteliğinde olan meslek odaları olsun, diğer odalarımız olsun bir araya gelip ki son iki yıldan beri ben görüyorum, onu da söyleyebilirim. Giden valimiz, şimdiki valimiz de bu yönde çok büyük bir uğraş veriyor birlikteliği sağlamak adına. Burada da başarılı olduklarını görüyorum. Eğer bu birlikteliği sağlandığı takdirde Mersin'in önü açık olur. Yoksa böyle paramparça olursak, herkes birbirini ayağından aşağı çekerse hiçbir şey olacağını zannetmiyorum. Ama birlikte güç doğar. Onu biliyorum.
1: Evet, sizin de bir Mersin İtman Yurdu gönüllüsü olduğunuzu zaten yıllardır biliriz.
0: Evet.
1: Ya orada da çok yıkım oldu yani. Bayağı bir yıkım oldu. Yani
0: bakın ben
1: yani Mersin'e sahip çıkılmama noktasını biraz önce çizdiniz ya altını. Ya onun bir belgesi niteliği taşıyor. Değil mi? Mersin İtman Yurdu.
0: Biz meslek sahibiyiz. Esnafız. Ben evet. Şoförler Odası Başkanı'ydım. Mersin İtman Yurdu'na başkanlık yaptım biliyorsunuz.
1: Evet. Evet.
0: O zaman yani o zamanlar Mersin İtman Yurdu dibe doğru gidiyordu. Kimse sahiplenmedi. Ben Mersin Şoför Odası Başkanı olarak oraya sahip çıktım. Ama diğer arkadaşlar da katkı verenlerden de Allah razı olsun. Hep beraber takımı o yıl biz playoff'a çıkardık.
1: Evet.
0: Ve aynı zamanda da 680 bin lira borcu vardı.

0: borçsuz verdik.
1: Evet.
0: Yani. Biz mesela Türkiye'nin daha sonra Fenerbahçe'ye gitti. Gol kralı bizim oyuncumuz oldu ya. Yani.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla şu anda geldiği pozisyon da beni ziyadesiyle üzüyor. İnan kahredici bir durum. Sebebi de şudur. Demin söylediğim birlik beraberliğinin olmaması. Bakın bir kentin, Mersin gibi bir kentin bir futbol takımı ne halde? Evet, insanlar Mersin'e yaşayan insanlar bir araya gelebilse, birbirlerine destek verseler Mersin Mersin'de bu duruma gelmez. Hep iç çekişme, bir de siyasi çekişme. Her şeyde siyaset olmaz.
1: Evet.
0: Biraz milliyetçi olmak lazım. Mersin'i hep beraber kucaklamamız lazım. Aksi takdirde böyle seyrederiz. Ve dolayısıyla takımımız şu anda Baldigin'de herhalde.
1: Ya hiç inanılır gibi değil.
0: Yani düşünebiliyor yani. Musun? Mersin gibi bir takı, ilin takımı. Ki Mersin İtmanı'nın tarihi 1925. Daha belki tarihi de Çukurova.
1: Hep bölge şampiyonlukları okunduğu yıllarda.
0: Tarihi zengin olan bir kulüp şu anda ne halde? Can çekişme de kalacaktı. Can da kalmadı. Yeniden harekete geçirebilmek için de devasa paraları. İsmimizi kaybettik. Evet. Mersin İtmanı'nın rengi Kuvayi Milliye'den alınan bir renk.
1: Evet.
0: Maalesef iç çekişmenin yüzünden sen ben olay veya birileri gelip burada ünvan peşinde. Ünvanla olmaz bu iş. Aşk, şevk lazım. Sevmek lazım. Kenti sevmek lazım. Herkes çıkıyor diyor ki ben kenti çok seviyorum diyor ama yapılan bir şey yok. Kendimizi kandırıyor. Ben biraz doğru doğru konuşurum. Belki bana kızan da olur da onlar da şey yapmıyorum ama gerçek bu yani. Şu anda Mersin Merdivan'a ne belediyemiz sahip çıkabiliyor. Evet. Ne valiliğimiz sahip çıkabiliyor. Çıkmak için uğraşıyorlar. Onlar da o imkanı da bulamıyor. Çünkü iç çekişme devasa bir durumda. Herkes birbirinin altını oyuyor. Evet. Ha bir de kentin takımı milli bir olaydır yani.
1: Tabii.
0: Bu kentin takımına sahip çıkarken bunu milli görev olarak arz etmek lazım. Adam benim ismim olsun diye geliyor öteki. Öteki bilmem ne geliyor. Ama daraldığı zaman da borcun içine sokup bırakıp gidiyorlar. Günah değil mi bu takıma?
1: Evet.
0: Evet.
1: Gerçekten çok üzücü. O 1925 yılında kurulan, yani o kadar çok imkansızlıklar olmasına rağmen Mersin bir spor kenti olarak Türkiye'de ismini duyurduğu dönemler, Seyfi Alanya'yı da rahmetle anayalım, Nazmi Alanya, Küçük Hüseyin, yani İlhan Taşucu kimler değil mi geldi geçti, hepsini bunları biz biliyoruz.
0: Bakın Mersin İtman Yurdu gerçekten büyük bir takım. Galatasaray gelirdi burada eli boş dönerdi. Fenerbahçe gelirdi eli boş dönerdi. Beşiktaş gelirdi eli boş dönerdi.
1: Turgay Şeren burada antrenörlük yaptı.
0: Tabii canım.
1: Yani
0: Osman, Gündüz Kılıç. Fenerbahçeli Osman.
1: İskendiyar değil mi? Hepsi burada şey yaptı.
0: Evet.
1: Yani
0: Mersin'in içinde büyük bizim futbolcularımız da hani Mersin'de olan futbolcularımız da
1: tabii.
0: Araştırın bakın ne kadar geniş boyutta becerikli ama bunları bir araya getiremedi ki. Ben o dönem geldiğimde Serkan Damla var. Milli takımda şeydi.
1: Evet,
0: yardımcı antrenörlüğü yaptı. Onu ben Erzurum'dan getirdim. Mersin'in özçesi. Ve ben Mersin'in ne kadar çocukları varsa hepsini toplama gayreti işliyorum. O senede biz playoff'a çıktık.
1: Yani demek kendi öz, değil mi? Evlatlarınla,
0: tabii sevmek lazım bu işi.
1: Hani mücadele ettiğiniz zaman bir şekilde başarılı olabilirsiniz.
0: Önünüze hedefiniz olmazsa hiçbir şey olmaz.
1: Yani.
0: Bir kendinize hedef çizeceksin. O hedefe yürüyebilmek için özgüveninizi önünüze alacaksınız ve cesaretle gitmek lazım. Bunu yapmadığımız müddetçe iki ileri bir geri bu şekilde kalırsın.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla bunu aşmamız lazım. Gerçekten Mersin İtmanı'na herkesi ben buradan çağrı yapıyorum. Herkesi Mersin İtmanı'na sahip çıkmaya çağırıyorum. Mersin İtmanı yurdu Mersin'in bir ekonomisini yükseltecek bir yapıya sahip.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yani en sonki dileğiniz programımızın da ana konusu haline gelsin istiyorum.
0: Evet.
1: Çok sağ olun Sayın Veysel Sarı. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet. Haber merkezinde yine önemli bir ismi stüdyo konu olarak sizlerle buluşturduk. Gerçekten de Veysel Sarı ismi Mersin kamuoyuna mal olmuş. Mersin'in yetiştirdiği ve tabii ki ulusalda da ciddi bir figür haline getirdiği bir isim. STK'lar noktasında Veysel Sarı'nın geçmişinde Mersin İdman Yurdu'na yapmış olduğu

0: Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve hava durumuna geçmeden önce şunu söylemek istiyorum değerli izleyiciler. Avrupa günlerdir kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Peki Türkiye'ye giriş olacak mı? Uzmanlar bu konuda vatandaşları uyarıyor. Girişler olmaya başladı ama dikkat diyelim. Biz de güne hemen başlayalım. Bugün parlak güneş ışınları ile güne günaydın dedik. 32 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise açık geçecek. Yani ise bizi güneşli bir gün bekliyor ve 32 dereceye kadar yükseliyor termometreler. Şimdi de Anamur'dayız. Anamur'da bugün parlak güneş ışınları olacak. 35 derece termometreleri gösteriyor ve gecemiz açık geçecek. Yarın ise bizleri bol güneş ışınları bekliyor ve 34 dereceye kadar yükseliyor termometreler. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta parlak güneş ışınları güne başladı ve 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri bekliyor. Şimdi de Mersin'in diğer ilçelerindeyiz. Bozyazı'dayız. Bozyazı'ya baktığımızda güne parlak güneş ışınlarıyla başladık. 35 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise açık geçecek. Yarın ise bizleri güneşli bir gün karşılayacak ve sıcaklık değerleri de giderek yükselmeye devam ediyor. Mut'tayız. Mut'a baktığımızda bugün Mut oldukça sıcak olacak. 36 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise parlak güneş ışınları olacak ve 38 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Günlerdeyiz. Günlere baktığımızda bugün parlak güneş ışınları bizleri karşıladı. 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Silifke'deyiz. Silifke'ye baktığımızda güne parlak güneş ışınlarıyla uyandık. 35 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise sıcaklıklar devam edecek ve 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Erdemli'deyiz değerli izleyiciler. Parlak güneş ışınlarıyla güne günaydın dedik. Geceye baktığımızda açık geçecek. Yarın ise yine bizi parlak güneş ışınları karşılayacak ve 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Tarsus'tayız. Tarsus'a baktığımızda bol güneş ışınları olacak. Bugün gece ise açık geçecek. Yarına baktığımızda ise sıcaklık değerleri giderek yükseliyor ve 31'e kadar çıkıyor. Çamlıyarlı'dayız. Çamlıyarlı'yı bugün güneşli bir gün bekliyor. 32 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Geceye baktığımızda ise açık geçecek. Yarın ise yine güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 32 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Ve hava durumunu sundum değerli izleyiciler. Sıcaklık değerleri giderek artmaya devam ediyor. Aman dikkat diyelim, özellikle öğle saatlerinde çıkmamaya özen gösterelim. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
2: Reklam kazandırır.
3: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
4: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
5: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
6: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
7: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
6: Daily One Enerji, Orzax'tan.
8: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 50.

0: 51 326 90 12 624 34 34.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
7: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
6: Renault Dacia Gürsoy Grup.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Mersin Cemevi tarafından düzenlenen 26. Aşure programına katıldı. Yas-ı Matem Muharrem ayının geleneksel Aşure programında yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, "Allah bizi her zaman bir ve birlik içerisinde etsin, milletimizin ve ülkemizin varlığı daim olsun" dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması ve yaz döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren toplu taşıma hizmeti veren merkez ve kırsal hatlarda yaz sefer saati uygulamasına geçti. Büyükşehir toplu taşıma araçlarının yaz sefer saatlerine ulaşım.mersin.bel.tr adresi ve Teksin uygulaması üzerinden ulaşılabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, Genç Adım Projesi ile gençlere yeni fırsatlar sunuyor. Proje kapsamında 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 yıldır çalışmayan ve eğitim hayatına devam etmeyen en az lise mezunu Mersinli gençlere değişik sektörlerle ilgili verilen ücretsiz mesleki eğitimle iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireyler yetiştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yürütülen Hamza Beyli Köyümüz Atölye çalışmalarında Mersin'e özgü coğrafi işaretli kan portakalı çikolatayla buluşarak yeni bir lezzete dönüştü. Atölye çalışmalarıyla katılımcılar hem üretim süreçlerini deneyimliyor hem de yerel ürünlerin farklı yöntemlerle değerlendirilmesine yönelik bilgi ediniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuklar İçin Bilim ve Eğlence Şenliği'ne 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Etkinlikte merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı emekli evi üyelerinden oluşan Gönülden Sesler Korosu, Hatıralarda Kalan Ezgiler konserinde sanatseverlerle buluştu. Gecede dinleyiciler kimi zaman bir sevdaya, kimi zaman özleme, kimi zaman da yılların derinliklerinde saklı kalan hatıralara yolculuk yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Parti'nin çeyrek asırlık destan AK Parti temasıyla Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği 33. istişare ve değerlendirme toplantısı tamamlandı. Kampta parti politikaları, ortak akıl, meclis parti grubu çalışmaları ve değerlendirmeleriyle genel istişare ve değerlendirme oturumları yapıldı. Oturumlardaki görüş ve öneriler partinin kurumsal yol haritasının oluşturulması

olması için raporlandı. 1 Temmuz'dan itibaren trafikte yeni dönem başlıyor. Düzenlemeyle 40 bin lira üzerindeki hasarlarda eksper ataması merkezi sistemden otomatik yapılacak. Değer kaybı tazminatı vatandaşın talep etmesine gerek kalmadan hasarla birlikte anında hesaplanacak. 26 Haziran'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından Kadir İnanır'ın naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş'in dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Van Barosu soruşturma dosyasından çekilme kararı aldı. Baro, kararın adalet arayışından vazgeçildiği anlamına gelmediğini vurguladı. Fransa'nın doğusundaki bir vilayette paraşütçüleri taşıyan sivil uçak düştü. Kaza sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Suudi Arabistan'ın Rastanura kentinde bir helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu kaydedildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genç Adım projesiyle destek sunmaya devam ediyor. Proje kapsamında son 6 aydır çalışmayan, eğitim hayatına devam etmeyen ve en az lise mezunu gençlere kapsamlı destek sağlanıyor. Mersin Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak düzenlenen basın çalıştayı 27-28 Haziran tarihlerinde medya temsilcilerini bir araya getirdi. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe, Yeni Dünya Düzeni, Yeni Medya ve Gazetecilik konulu etkinliğin açılış konuşmasında dijitalleşen dünyada gazeteciliğin dönüşümüne değindi. MİT'in tespitinin ardından Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen ortak operasyonda kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı yakalandı. Olayla ilgili işlemler sürüyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde süresi dolmuş ehliyetle araç kullandığı tespit edilen sürücüye 4.712 lira idari para cezası uygulandı. Mersin Çevre Platformu Silifke'ye bağlı Yeşilovacık mahallesinde planlanan maden atık depolama tesisine ilişkin bölge halkını bilgilendirmek amacıyla buluşma gerçekleştirdi. Katılımcılar maden atıklarının bölgeye taşınmasının hava, su ve toprak kirliliğine yol açabileceğini savundu. Mersin'in Bozyazı ile Aydıncık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda yola dökülen mazot nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 otomobilin birbirine çarptığı kazada yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasar oluştu. Mersin Otogarı'nda bir taksi şoförü uygulama üzerinden yolcu aldığı için diğer sürücüler tarafından yolu kesilerek tehdit edildi. Araç içindeki yabancı turistler korkudan özür diledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. Mersin Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Kuzey Set, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Komen Cup müsabakalarında altın madalya kazandı. Yüzücü 200 metre kurbağalama yarışında 2.19.33'lük derecesiyle şampiyon oldu. Mersinli tekerlekli sandalye tenisçisi Ahmet Kaplan, 22-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Lexus Eastbourne Open'a katıldı. Kaplan, final maçını 7-6 ve 6-4'lük setlerle kaybetti. Milli sporcu turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Mersinli sporcular sporcu eğitim merkezleri Tekvando Gelişim Kampı ve Türkiye Şampiyonası'ndan başarıyla döndü. 3 sporcu performanslarıyla milli takıma seçildi. Mersinli gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'ndaysa 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı. Mersinli sporculardan bir başarı haberi daha geldi. Tekvando milli takımı Balkan Şampiyonası'ndan ödüllerle döndü. Mersinli sporcular 6 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalyanın yanı sıra 2 özel ödülün de sahibi oldu. 100. Gazi koşusunda kazanan belli oldu. At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. Santa Iras.com. Mersin.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada. Sun FM.

0: Büşra Değer'in sunumuyla Ajanda başlıyor.
1: Siyaset, dış politika, güvenlik, ekonomi ve yerel gelişmelerle bir gündemimiz var ve bültenimize baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti kampındaki açıklamaları, CHP ve Büyük Birlik Partisi liderlerinin değerlendirmeleriyle birlikte iç siyasette dikkat çeken mesajlar verildi. O mesajları sizlere aktaracağız. Günün en önemli başlıkları arasında siber suçlara yönelik geniş çaplı operasyonlarımız var. Kırmızı bültenle aranan bir uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı. Bağdat'taki yolsuzluk operasyonu ve Diyarbakır'daki suç örgütü operasyonu yer aldı. Dış politikada ise Gazze ve Avrupa'daki sıcak hava dalgası öne çıkarken Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan yangın, festivaldeki olaylar ve yerel gelişmeler de gündemimizde var ve başlıyoruz. İlk haberimiz siyasetten. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. Dış politikaya da değinen Erdoğan, Türkiye'nin Somali'den Filistin'e, Pakistan'dan Arakan'a kadar birçok bölgede mazlumlara destek verdiğini söyledi.
2: Beldelere, köylere beraberce gittik. Uzak yakın demedik. Yağmur çamur demedik. Güneş yaz, ayaz demedik. Türkiye'yi bir baştan diğer başa pek çok kez dolaştık. Sadece Türkiye'de değil, bölgemizden başlayarak Avrupa'dan Asya'ya

0: Afrika'dan Latin Amerika'ya, Orta Doğu'dan Türk dünyasına, dünyanın dört bir yanına ziyaretler gerçekleştirdik. Aynı şekilde bunların da önemli bir kısmı daha önce hiç gidilmeyen, hiç ziyaret edilmeyen yerlerdi. En sıkıntılı zamanlarında Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Arakan'daki kardeşlerimizin yürek dağlayan dramını dünyaya duyurduk. Sel felaketiyle sarsılan Pakistan halkının zor günlerinde yanında olduk. İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli kardeşlerimize destek verdik. Biz gidemezsek ailemiz gitti. Arkadaşlarımız gitti. Diplomatlarımız, resmi kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, özel temsilcilerimiz gitti. İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış. Yıllarca Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Mazlumlara el uzattık. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa, nerede Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuluyorsa, Türk nerede bekleniyorsa, yolu nerede gözleniyorsa, tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik. Değerli yol ve dava arkadaşlarım, bugün şu gerçeği bir kez daha tüm samimiyetimle, tüm yüreğimle burada siz dostlarımın huzurunda açıkça ifade etmek istiyorum. Bunu belagat olsun diye değil, gittiğim, gördüğüm, ziyaret ettiğim yerlerde bizzat şahitlik ettiğim için söylüyorum. Nasıl Türkiye, Türkiye'den daha büyükse AK Parti de mensuplarından çok daha büyük bir harekettir. AK kadrolar olarak hepimiz elbette 86 milyonun umuduyuz. Ama bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Mogadişu'nun, Hartum'un, Beyrut'un, Trablusşam'ın, Trablusgarb'ın umudu sizlersiniz. Unutmayın, Lefkoşe size bakıyor. Bakü size bakıyor. Saraybosna, Üsküp, Prizren, Bağdat, Basra size bakıyor. Unutmayın, biz sadece kendi insanımızın değil, gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizin de duasını alan, desteğini alan bir hareketiz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, bilsin ki aziz milletimizin de kardeş coğrafyalarında ümmetin de vebali üzerindedir.
1: Ve siyasetle devam ediyoruz. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te esnaf ziyaretleri sırasında Balıklı Parkı'nda vatandaşlara hitap etti. Özel, CHP'ye yönelik baskılar olduğunu savunarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne, adayına, kurumuna, liderine darbe yapılıyor ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi

0: kendine, adayına, kurumuna, liderine darbe yapıyorlar. Durdurmaya çalışıyorlar. Hakkımızı hukuk yoluyla alıyoruz. Hukuk mücadelesi veriyoruz. Hakkımızı siyasi yollardan arıyoruz. Eninde sonunda ya biz bir şekilde bu haksızlığı püskürteceğiz. Partimizi geri alacağız ve iktidar yürüyüşüne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ya da bizi böyle durdurmaya çalışanlar olursa biz iktidar yolculuğundan vazgeçmeyeceğiz. Yolu takip edeceğiz. Gerekirse yeni bir yol açacağız. Yolu sizinle birlikte yürümeye, bu yolu cesaretle yürümeye, sonuna kadar yürümeye ve en sonunda Atatürk'ün cumhuriyetini kimselere bırakmamaya and içtim, yemin ettim. Bu yolun sonu milletin iktidarıdır, halkın iktidarıdır. Başarırsak
1: ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Sivas'ta Alperen Ocakları'nın yeni hizmet binasının açılışında konuştu. Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadet sürecine ilişkin dosyanın Ankara'ya taşındığını belirterek birkaç ay içinde yeni soruşturma sürecinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacak dedi.
2: Alperenler, öncelikle biz Yunus Emre'nin de dediği gibi ne diyor? Biz gelmedik dava için. Bizim işimiz Sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik. Dolayısıyla biz Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olarak gönüller yapmakla mükellefiz. Gönülleri kazanmakla mükellefiz ve bunun için yola çıktık. Bunun için yolumuza devam ediyoruz. Şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın şehadet süreciyle ilgili de başından itibaren biliyorsunuz hiçbir noktayı atlatmadan sürecin takipçisi olduk. Şimdi bizim de talebimiz ve gayretlerimizle dosya Maraş'tan Ankara'ya geldi. Ve sıkı bir çalışma var. İnşallah çok fazla beklemeyeceğiz bu sefer. Birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde yeni soruşturma sürecinin sonuçları Türk toplumuyla paylaşılacak. Ya da toplum görecek neler yapıldığını. Başından itibaren ne dedik? Bu şüpheler ortada durduğu sürece biz buna kaza demeyeceğiz dedik ve demedik. İnşallah tüm şüpheler ortadan giderilip, aydınlatılıp bu işte kusuru ve kastı olanlar hukuk önünde her türlü hesabı verene kadar da mücadelemiz devam edecektir. Tekrar şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya'nın Sabancı ilçesinde düzenlenen 33. istişare ve değerlendirme toplantısı kapsamında açıklamalarda bulundu. Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi.
3: Hepinize teşekkür ediyoruz. Kampımızı takip ediyorsunuz. Öncelikle Sakarya'daki, Sapanca'daki bütün vatandaşlarımıza bu misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ortamda gerçekten son derece nitelikli bir şekilde geleneksel istişare kampımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii bu sefer bu kampın değerlendirmesini yapacağım. Ondan evvel Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Sanat camiamızın, milletimizin başı sağ olsun. Tabii her zaman olduğu gibi Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın açış konuşmasıyla başladı kampımız.

kurucu arkadaşlarımız, daha önce beraber uzun zaman yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızı görüyoruz. Hep beraber yeni katılan genç arkadaşlarımızla birlikte ne kadar uzun bir yolu, ne kadar kıymetli bir yolu yürüdüğümüzü bir kere daha görüyoruz. Tabii bu yolun mimarı, bu yolun çilesini çeken, liderliğini yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın verdiği mücadelenin, çeyrek asırlık bu destanın bütün safhalarını da tekrar hatırlama imkanı buluyoruz. Kamplarımızın özelliği bir yandan o yıl içerisinde geçmiş zamanın, o geçmiş 6 ayın muhasebesini yaparız. Aynı zamanda da önümüzdeki 6 ayın politikalarını belirleriz. Ama tabii bundan daha önemli kısım şudur. Ahdimizi, vefamızı, yürüdüğümüz yola olan bağlılığımızı yinelemenin de bir zeminidir bizim bu istişare kamplarımız. 33.sünü yapıyoruz. Aslında sayı çok daha fazla olacaktı ama biliyorsunuz COVID döneminde belli sebeplerle ara vermek zorunda kaldık. Bu kampı ve buradan çıkan politik sonuçları son derece her zaman önemseriz. Burada tabii şöyle bir yöntem, her seferinde değişik mekanizmalar kullansak da esası şudur. Bütün oturumlarda notlar tutulur. Arkadaşlarımızın soruları, eleştirileri, onlara verilen cevaplar değerlendirilir. Ve kampın sonunda bunlar kamptan sonraki bir iki ay içerisinde tek tek çıkarılarak hangi politik sonuçların çıkarılması gerektiği MYK'mızda, MKYK'mızda, Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın huzurunda değerlendirilir. Bu açıdan baktığınızda bu kadar uzun zamandır ve son derece yoğun bir gündemle iktidar olmuş partimizin bu beyin fırtınalarından hiç vazgeçmemesinin altını son derece ciddi bir şekilde çizmek lazım. Çünkü tartışmaktan, konuşmaktan ve istişare etmekten, karşılıklı olarak görüşmekten ve görüş belirtmekten hiçbir zaman vazgeçmiyoruz. Bu bakımdan çok önemli. Sabah genel başkan yardımcılarımızla bu oturumlar yapıldı. Milletvekillerimizin ve diğer katılımcılarımızın soruları, MKYK üyelerimizin, diğer bütün birimlerimizin soruları cevaplandı. Şimdi bakanlarımızla yapılıyor. Ve bu çeyrek asırlık destanın tabii bütün yönleriyle değerlendirilmesi için bir fırsat olarak bu zemin her seferinde en güçlü şekilde değerlendirilmiş oluyor. Sabahleyin hep beraber izledik. Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın konuşmasında ifade ettiği hususlar iç politikadan dış politikaya kadar hepsi en kapsamlı şekilde şimdi içerideki oturumlarda ele alınıyor. Genel Başkanımızın katılacağı milletvekillerimizle bir istişare toplantısı olacak. Aynı şekilde Genel Başkanımızın takdirleriyle bütün heyetimizde yapılacak istişare toplantıları da olacak. Her zaman olduğu gibi yarın da kendilerinin kapanış konuşmasıyla kampımızı tamamlamış olacağız. Bütün bu sorulan sorular, sorulara verilen cevaplar, değerlendirilmesi gereken konular ciddi bir şekilde not tutuluyor. Onun sonuçlarını önümüzdeki toplantılarda değerlendireceğiz.

0: İçişleri Bakanlığı 29 ilde son 6 günde düzenlenen operasyonlarda 409 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 213'ü tutuklanırken 117'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
1: İçişleri Bakanlığı siber suçlara yönelik son 6 günde 29 il merkezli operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 409 şüpheli yakalanırken 213'ü tutuklandı, 117'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu, mobil bankacılık ve oyun hesaplarını ele geçirdiği, çocuklara ait müstehcen içerik bulundurduğu ve

0: tefeciliği yaptığı tespit edildi. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi. Bakanlık siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
1: Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.
0: Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı MIT'in tespitinin ardından Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu DM isimli şüphelinin yeri tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Mezitli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda hakkında kırmızı bülten bulunan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı DM yakalanarak gözaltına alındı.
1: Diyarbakır'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 40 kişi gözaltına alındı, 15'i ise tutuklandı.
0: Diyarbakır'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada elebaşılığını AE'nin yaptığı öne sürülen suç örgütünün 16 ayrı eylemi deşifre edildi. Eş zamanlı operasyonlarda 21,4 kilogram esrar, 350,5 gram sukunk, 11 sentetik ecza, 3 tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken 24 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
1: Mersin'de yola dökülen mazot nedeniyle 4 araçlık zincirleme kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda ciddi anlamda maddi hasar oluştu. Yol temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.
0: Mersin'de yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu. Bozyazı-Aydıncık karayolunda bir tırın hasar gören yakıt deposundan yola mazot akması sonucu kayganlaşan zeminde 4 otomobil birbirine çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Karayolları ekipleri yola dökülen mazotu temizleyerek yolu yeniden güvenli hale getirip trafiğe açtı.
1: Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
0: Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Selamlı Mahallesi Kızıldağ mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 arazöz, 1 su tankı ve 22 orman işçisiyle itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü.
1: Bursa Kültür Yolu Festivali'nde ceza konseri sırasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
0: Bursa'da Kültür Yolu Festivali kapsamında cezanın konseri sırasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Nilüfer ilçesindeki konser alanında 3 kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli FM yanında bulunan bıçakla OS ve MBK'yı yaraladı.

0: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
1: Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da 21 Haziran'dan bu yana etkili olan aşırı sıcaklıklar nedeniyle 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
0: Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus 21 Haziran'dan bu yana sıcaklık nedeniyle 1300'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaklaşık 150 milyon kişinin aşırı sıcaklardan etkilendiğini belirten Ghebreyesus, Avrupa'nın küresel ortalamanın iki katı hızla ısındığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmamasını, bol su tüketilmesini ve serin ortamlarda vakit geçirilmesini önerdi. Uzmanlar özellikle yaşlılar, kronik hastalar, çocuklar ve engellilerin sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.
1: İran başkenti Bağdat'ta yolsuzluk iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında milletvekilleri ve üst düzey isimlerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
0: Irak'ta yolsuzluk soruşturması kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi. Başkent Bağdat'ta yoğun güvenlik önlemleriyle korunan yeşil bölge başta olmak üzere çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda aralarında milletvekilleri, hükümet yetkilileri, danışmanlar, güvenlik görevlileri ve iş insanlarının da bulunduğu 20 üst düzey isim gözaltına alındı. Güvenlik güçleri soruşturmanın yolsuzluk, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı ve haksız mal edinme iddialarını kapsadığını açıkladı. Operasyon sırasında yeşil bölgenin giriş ve çıkışları kapatılırken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Iraklı yetkililer gözaltılarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

0: Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği basın çalıştayı medya temsilcilerini bir araya getirdi. Yeni Dünya Düzeni, Yeni Medya ve Gazetecilik başlıklı programda dijitalleşme, sosyal medya ve yapay zekanın gazeteciliğe etkileri ele alındı. Uzmanlar yapay zekanın haberciliği dönüştürdüğünü ancak gazetecinin yerini alamayacağını söyledi. Etkinlik plaket takdimiyle sona erdi.
1: Mersin Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen basın çalıştayı medya temsilcilerini bir araya getirdi. Yeni Dünya Düzeni, Yeni Medya ve Gazetecilik başlıklı etkinlikte dijitalleşme, sosyal medya ve yapay zekanın gazetecilik üzerindeki etkileri ele alındı. Açılış konuşmasında Cemiyet Başkanı Rüstem Kayatepe, gazetecilerin etik ilkelere bağlı kalmasının önemine dikkat çekti. Programda akademisyenler haber üretiminde algoritmaların ve dijital platformların rolünü değerlendirirken yapay zekanın gazeteciliği dönüştürdüğü ancak yerini almadığı vurgulandı. Çalıştayın sonunda katılımcılara teşekkür edilirken etkinlik plaket takdimiyle sona erdi.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Ve programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.
4: Reklam tanıtım.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Mersin Cemevi tarafından düzenlenen 26. Aşure programına katıldı. Yaz, Matem, Muharrem ayının geleneksel Aşure programında yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, "Allah bizi her zaman bir ve birlik içerisinde etsin, milletimizin ve ülkemizin varlığı daim olsun" dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması ve yaz döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren

toplu taşıma hizmeti veren merkez ve kırsal hatlarda yaz sefer saati uygulamasına geçti. Büyükşehir toplu taşıma araçlarının yaz sefer saatlerine ulaşım.mersin.bel.tr adresi ve Teksin uygulaması üzerinden ulaşılabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri Genç Adım projesiyle gençlere yeni fırsatlar sunuyor. Proje kapsamında 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 yıldır çalışmayan ve eğitim

0: atölye çalışmalarında Mersin'e özgü coğrafi işaretli kan portakalı çikolatayla buluşarak yeni bir lezzete dönüştü. Atölye çalışmalarıyla katılımcılar hem üretim süreçlerini deneyimliyor hem de yerel ürünlerin farklı yöntemlerle değerlendirilmesine yönelik bilgi ediniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuklar İçin Bilim ve Eğlence Şenliği'ne 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Etkinlikte merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı emekli evi üyelerinden oluşan Gönülden Sesler Korosu, Hatıralarda Kalan Ezgiler konserinde sanatseverlerle buluştu. Geceli dinleyiciler kimi zaman bir sevdaya, kimi zaman özleme, kimi zaman da yılların derinliklerinde saklı kalan hatıralara yolculuk yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
5: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
5: Renault Dacia Gürsoy Grup. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Radyonu sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır.

0: Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi açılış programında konuştu. Kurtulmuş, NATO tarihi bir dönemeçtedir, dünya tarihi bir dönemeçtedir. Artık birlikte çalışmak, birlikte hem risklerimizi elimine etmek hem de üye ülkelerimizin güvenliğini sağlamanın yanında dünya barışına da katkıda bulunmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunun altını çizmek isterim dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki çalışma programında öğretmenlere hitap etti. Tekin, sınıfların ritmini, okulların nabzını ve sahanın gerçek ihtiyaçlarını en iyi öğretmenlerin bildiğini belirtti ve sizlerden gelen değerlendirmeleri eğitim politikalarımızın merkezinde tutmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Sigara yasağında kapsam genişliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve tütün ürünlerine yönelik yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı. Memişoğlu, sigaranın mümkün olduğu kadar görünür olmamasını sağlayacağız diye konuştu. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi için çalışmalarını sıkılaştırdı. NATO zirvesi kapsamında alınan tedbirler sahada uygulanmaya başlandı. NATO zirvesi için alınan tedbirler kapsamında başkentin giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı. Niğde'de bir işçinin hayatını kaybettiği ve bir işçinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan iki zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İstanbul'da 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen 60 yaşındaki E.Ş. çocuğun ailesi tarafından darbedildi. E.Ş. 3 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan E.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan anne, amca ve eski eş tutuklandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde rafting etkinliğinin ardından yemek yiyen 52 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tedavi altına alınan kişilerin taburcu edildiği belirtildi. TÜİK, Haziran ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında %1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Bir Kural Bir Ömür temasıyla yol trafik güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta ekiplerin koordineli müdahalesi uygulamalı olarak test edildi. Akdeniz Belediyesi kent merkezinde çevre sağlığını korumak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla başlattığı çalışma kapsamında eski ve kullanım ömrünü tamamlayan çöp konteynerlerini yeni nesil plastik konteynerlerle değiştiriyor. Toplam 120 yeni nesil plastik çöp konteyneri planlanan noktalara kısa süre içinde yerleştirilecek. Gülnar Belediye Başkanı Fatih Öngen'in ev sahipliğinde ilçedeki görev süresi sona eren Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal için veda programı düzenlendi. Veda programı hatıra fotoğrafı çekimi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıktı. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü. Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55.

0: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Nokta.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82, 327 82 82. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemekleri

0: ofisinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

yazan Sakın Dert Devri'nin sizlerle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Mersin Cemevi tarafından düzenlenen 26. Aşure programına katıldı. Yaz, Matem, Muharrem ayının geleneksel Aşure programında yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, "Allah bizi her zaman bir ve birlik içerisinde etsin. Milletimizin ve ülkemizin varlığı daim olsun." dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması ve yaz döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren toplu taşıma hizmeti veren merkez ve kırsal hatlarda yaz sefer saati uygulamasına geçti. Büyükşehir toplu taşıma araçlarının yaz sefer saatlerini ulaşim.mersin.bel.tr adresi ve Teksin uygulaması üzerinden ulaşılabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, Genç Adım Projesi ile gençlere yeni fırsatlar sunuyor. Proje kapsamında 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 yıldır çalışmayan ve eğitim hayatına devam etmeyen en az lise mezunu Mersinli gençlere değişik sektörlerle ilgili verilen ücretsiz mesleki eğitimle iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireyler yetiştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yürütülen Hamza Beyli Köyümüz Atölye çalışmalarında Mersin'e özgü coğrafi işaretli kan portakalı çikolatayla buluşarak yeni bir lezzete dönüştü. Atölye çalışmalarıyla katılımcılar hem üretim süreçlerini deneyimliyor hem de yerel ürünlerin farklı yöntemlerle değerlendirilmesine yönelik bilgi ediniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Etkinlikte merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı emekli evi üyelerinden oluşan Gönülden Sesler Korosu, Hatıralarda Kalan Ezgiler konserinde sanatseverlerle buluştu. Geceli dinleyiciler kimi zaman bir sevdaya, kimi zaman özleme, kimi zaman da yılların derinliklerinde saklı kalan hatıralara yolculuk yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya.

0: Aydın'ın her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık noktada.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

insan kaç kere tutar? Yandıkça ateşi gitgide fark etmiyor. Yaranın üçü beş.

geçtim o yoldan dün. İçim doldu düzüm. Yapraklar soharken

havuzdan yürüyelim. Gireyim kola. Görenler dönmüş. Hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi açılış programında konuştu. Kurtulmuş, NATO tarihi bir dönemeçtedir, dünya tarihi bir dönemeçtedir. Artık birlikte çalışmak, birlikte hem risklerimizi elimine etmek hem de üye ülkelerimizin güvenliğini sağlamanın yanında dünya barışına da katkıda bulunmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunun altını çizmek isterim dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki çalışma programında öğretmenlere hitap etti. Tekin, sınıfların ritmini, okulların nabzını ve sahanın gerçek ihtiyaçlarını en iyi öğretmenlerin bildiğini belirtti ve sizlerden gelen değerlendirmeleri eğitim politikalarımızın merkezinde tutmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Sigara yasağında kapsam genişliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve tütün ürünlerine yönelik yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı. Memişoğlu, sigaranın mümkün olduğu kadar görünür olmamasını sağlayacağız diye konuştu. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi için çalışmalarını sıkılaştırdı. NATO zirvesi kapsamında alınan tedbirler sahada uygulanmaya başlandı. NATO zirvesi için alınan tedbirler kapsamında başkentin giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı. Niğde'de bir işçinin hayatını kaybettiği ve bir işçinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan iki zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İstanbul'da 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen 60 yaşındaki E.Ş. çocuğun ailesi tarafından darbedildi. E.Ş. 3 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan E.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan anne, amca ve eski eş tutuklandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde rafting etkinliğinin ardından yemek yiyen 52 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tedavi altına alınan kişilerin taburcu edildiği belirtildi. TÜİK, Haziran ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında %1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Bir Kural Bir Ömür temasıyla yol trafik güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta ekiplerin koordineli müdahalesi uygulamalı olarak test edildi. Akdeniz Belediyesi kent merkezinde çevre sağlığını korumak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla başlattığı çalışma kapsamında eski ve kullanım ömrünü tamamlayan çöp konteynerlerini yeni nesil plastik konteynerlerle değiştiriyor. Toplam 120 yeni nesil plastik çöp konteyneri planlanan noktalara kısa süre içinde yerleştirilecek. Gülnar Belediye Başkanı Fatih Öngen'in ev sahipliğinde ilçedeki görev süresi sona eren Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal için veda programı düzenlendi. Veda programı hatıra fotoğrafı çekimi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıktı. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü. Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Yılların tecrübesi

0: Birlikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Efendim merhaba, gündemdeki öne çıkan gelişmeler neler, onları sizlere aktaracağız. Tabii bugün siyasette bir durgunluk söz konusu. Yarın salı günü grup toplantılarıyla ilgili ve grup toplantılarında yapılacak olan konuşmalarla siyasi gündem hareketlenecek gibi gözüküyor. Bir dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketlilik vardı ama bugün bir sakinlik söz konusu. Hafta sonunda da bir sakinlik söz konusu. Tabii dün akşam saatlerinde sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde bir bilgi paylaşıldı. Denildi ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Grup Başkanı Özgür Özel'i görevden aldı. Grup başkanlığına da Faik Öztrak atandı şeklinde bir paylaşım yapıldı. Ama saatler sonrasında bu paylaşım Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından yalanlandı. Öyle bir durum söz konusu değil denildi. Tabii Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşları Güneydoğu illerindeki gezilerini devam ettiriyorlar. Gittikleri illerde Özgür Özel bir miting düzenlemiyor ki Özgür Özel ve ekibi miting düzenlememe, birebir vatandaşlarla birlikte olma, esnaf ziyaretleri, STK temsilcileri, hatta öğrencilerle bir araya gelme ve orada sorulara cevap vererek siyasi yollarını nasıl devam ettirecekleri yönünde bilgiler aktarma şeklinde çalışma yapacaklarını açıklamışlardı. Bu kapsamda tabii Diyarbakır gezisini yaptı Sayın Özel, sonrasında da Gaziantep gezisine de devam ediyor Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel. Tabii o buluşmalarda, o kentlerdeki, Güneydoğu kentlerindeki buluşmalarda sorulan en önemli soru Özgür Özel'e, yeni bir partiyle yolunuza devam edecek misiniz yoksa CHP çatısı altında mı devam edeceksiniz şeklinde sorular sorulduğu zaman Özgür Özel genel anlamda şu cevabı veriyor: eğer bizim Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yolumuza devam etme imkanı kalmazsa tabii ki yeni bir yol bulacağız şeklinde cevap veriyor. Tabii bugün Cumhuriyet Halk Partisi 800'den fazla ıslak imzalı delege dilekçelerini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne vermişti. Bugün de o dilekçeleri yargıya taşıyor ve amaç şu: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne 800'den fazla, tam bir sayı verecek olursak 833 delegenin ıslak imzasıyla kurultay çağrısı yaptık ama Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu çağrıya cevap vermedi. Şimdi tabii yargıya taşımaktaki amaç şu: isteniyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir çağrı heyeti atansın. Eğer yasalar gereği çağrı heyeti atanırsa işte o zaman mecbur, yine yasalar gereği çağrı heyeti Cumhuriyet Halk Partisi'ni 45 gün içerisinde kurultaya götürecek. Ama yargıdan da beklenilen bir cevap gelmezse işte o zaman çok büyük ihtimalle CHP'ye yakın gazetecilerin iddiasına göre, Özgür Özel'e yakın gazetecilerin iddiasına göre Özgür Özel, ki zaten hazırlıklarda vardı, yeni bir siyasi partiye geçecek ve o siyasi partide devam edecek. Ama şöyle bir iddia da var: Özgür Özel hiçbir belediye başkanının kendisinin kuracağı yeni parti, kurduğu yeni parti

0: Ya da siyasete devam edeceği yeni partiye geçişinde hiçbir belediye başkanının o partiye geçmesini istemiyor şeklinde bir iddia var. Milletvekilleri evet ama belediye başkanlarının geçmesini istemiyor Özgür Özel şeklinde de bir iddia var. Şimdi tabii aynı zamanda operasyonlar da hala devam ediyor CHP'li belediyelere. Hafta sonunda geride bıraktığımız hafta içerisinde tabii İzmir'de Balçova ve Seferihisar belediyelerine operasyon düzenlenmişti. 24 kişi gözaltına alınmıştı. Tabii soruşturma devam ediyor. Balçova Belediye Başkanı'na ev hapsi cezası verildiği açıklandı. Yine Mersin'in Silifke ilçesinde de belediyeye operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı Mustafa Turgut da dahil olmak üzere 20'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Şimdi tabii tutuklamalar da oldu. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da tutuklandı. Kendisiyle birlikte başkan yardımcıları, özel kalem müdürü de dahil olmak üzere 9 kişi tutuklandı. Şimdi tabii ayrıca İçişleri Bakanlığı bu tutuklama sonrasında Mustafa Turgut'u görevden aldı. Ve Silifke Belediye Meclisi'nde de başkan vekilliği seçimi gerçekleştirildi. Başkan vekilliği seçimi sonucunda Silifke'de belediye başkan vekili olarak CHP'nin adayı, CHP'li meclis üyesi Oğuzhan Kökten belediye başkan vekili olarak seçildi belediye meclis üyeleri tarafından. Bu da son saatlerde yaşanan bir dikkat çeken gelişme oldu efendim. Devam edelim değerli seyirciler. Siyasette bir durgunluk var ama tabii bilgiler gelmeye de başlıyor. Bu bilgiler de büyük çoğunlukla tabii bu hafta içerisinde yapılacak olan durumlarla, yaşanacak olan durumlarla, beklenilen kararlarla alakalı olarak daha çok tahmini bilgiler üzerinden seyrediyor. Şimdi devam edelim efendim. Sayın Vahap Seçer de tabii ki Mersin siyasetinde, Cumhuriyet Halk Partisi genelinde de önemli bir isim ki geride bıraktığımız hafta içerisinde de Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş ve ayrıca Sayın Karalar, Zeydan Karalar, Özgür Özel ve ekibi, aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle çeşitli görüşmeler yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmemesi ve yine bir sulh içerisinde tek çatı altında seçimlere hazırlanabilmesinin olanaklarını oluşturabilmek amacıyla diplomasi çalışmaları yaptılar. Ve bu çalışmalarda kendileri açısından ve CHP açısından da hala devam ettiğine yönelik bilgiler de geliyor efendim. Şimdi tabii Sayın Seçer hafta sonunda Mersin Cemevi'nde düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Orada da yapmış olduğu konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi.
1: Mersin Cemevi'nde düzenlenen 26. Aşure programı protokol ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Meral Seçer de katıldı. Etkinlikte Muharrem ayının anlamı vurgulanırken Kerbela olayının tarihsel ve toplumsal önemi hatırlatıldı. Konuşmalarda birlik, beraberlik ve adalet mesajları öne çıktı. Başkan Seçer, Mersin'in farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir kent olduğunu belirterek eşit ve adil hizmet anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.
2: Bu mübarek ayın sonunda, Muharrem ayının bu özel gününde her sene burada geleneksel olarak gerçekleştirilen bu etkinlikte bir kez daha birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah bizi her zaman birleşsin, birlik içerisinde etsin, varlığımız daim olsun. Milletimizin, ülkemizin varlığı daim olsun. Bugün de yaşıyoruz, yarın da yaşayacağız. Kötülükler, mezalimler, belki bitmeyecek. Ama bizlerin gayretiyle belki onu en aza indirebileceğiz. Bugünkü gayretimiz de o yönde. Mersin'de daha mutlu bir Mersinli profili yaratmaya çalışıyoruz. Bunu hep beraber yaşıyoruz. Biraz sonra aşure kaşıklayacağız. Birçok bakliyatın, birçok gıdanın, malzemenin bir arada olduğu ama o çeşitliliğin sentezinden çıkan harika bir lezzetin tadına varacağız. Mersin aşure gibiyiz. Türkiye'nin her yerinde, her coğrafyasında, her inanç grubundan, etnik yapısından, yaşam biçiminden insanların bir arada kardeşçe yaşadığı mükemmel bir kentteyiz. Mersinli olmaktan gurur duyuyoruz. Burada Mersin'de Türkiye'ye barış çığlıkları atmaktan da, bunun örneği bir kent olmaktan da hep beraber gurur duyuyoruz.
1: Konuşmaların ardından aşure dağıtımıyla devam eden program sanatçı Hüseyin Korkan Korkmaz'ın konseriyle sona erdi.
3: Ellerde kaldım, garplik durmadı.
4: Bir kimsem yoktur ki, halim sula.
0: Efendim, operasyonlar devam ediyor. Yaz mevsiminde de operasyonlar sürüyor. Özellikle turizm bölgelerinde. Uyuşturuculara yönelik, dolandırıcılara yönelik, suç örgütlerine yönelik operasyonlar peşi sıra gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde turizm ağırlıklı bölgeler daha fazla olmak üzere operasyon gerçekleştirildi ve siber operasyonda dolandırıcılık ve siber ortamda uyuşturucu satışı ve siber ortamda bilgi satışı, bilgi hırsızlığı alanlarında çok sayıda kişi, 400'den fazla kişi yakalandı.
1: İçişleri Bakanlığı siber suçlara yönelik son 6 günde 29 il merkezli operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 409 şüpheli yakalanırken 213'ü tutuklandı, 117'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu, mobil bankacılık ve oyun hesaplarını ele geçirdiği, çocuklara ait müstehcen içerik bulundurduğu ve post tefeciliği yaptığı tespit edildi. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi. Bakanlık siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
0: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu bir uyuşturucu baronu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın vermiş olduğu bilgiler dahilinde yapılan operasyonla Mersin'de yakalandı.
1: Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı MIT'in tespitinin ardından Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu DM isimli şüphelinin yeri tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Mezitli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda hakkında kırmızı bülten bulunan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı DM yakalanarak gözaltına alındı.
0: Yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sağladığı bilgiler dahilinde Diyarbakır'da bir suç örgütüne baskın yapıldı.
1: Diyarbakır'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyon.

Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada elebaşılığını AE'nin yaptığı öne sürülen suç örgütünün 16 ayrı eylemi deşifre edildi. Eş zamanlı operasyonlarda 21,4 kilogram esrar, 350

0: Lerden 15'i tutuklanırken 24 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
1: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtı.
3: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
4: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
5: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
4: Asıl günün enerjisi sana hazır.
6: Çünkü sen zaten hazırsın.
7: Ocean.
4: Daily One Energy Orzax'tan.
8: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
10: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
11: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
12: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
13: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
14: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
16: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.
2: 233

0: 76-55
1: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
2: Adana'da yoğun olmak üzere, Tarsus'ta seyrek olmak üzere gençler ve çocuklar sulama kanallarına giriyorlar. Ama Tarsus'ta da baraj göllerine ve kırsal kesimde de tarımda kullanılan ya da orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı, oluşturduğu su biriktirme havuzlarına giriyorlar. Çok tehlikeli ve can kayıpları yaşanıyor. Özellikle tabii Tarsus'ta ve Adana'da polis ekipleri yapmış oldukları bilgilendirme çalışmalarından bir türlü sonuç alamıyor. Kanallarda can kayıpları oluyor. Bununla birlikte nehirlere, özellikle Adana'da ve Tarsus'ta baraj göllerine giren gençler ve çocuklar sulara kapılıyor, can veriyor. Aileleri de bilgilendirdi polis. Bu çalışmaları devam ediyor. Ama aileler bile ne yazık ki bunun önlemini alamıyor. Seyhan Nehri'ne girdi. Bir 8 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Aslında boğuldu. Kalbi durdu. Ama dalgıç polis onu hayata döndürdü.
3: Adana'nın Sarıçam ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe giden 8 yaşındaki çocuk Seyhan Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçirdi. Serinlemek için suya giren çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede sudan çıkarılan çocuğun kalbinin durduğu belirlendi. Olay yerinde görevli dalgıç polis çocuğa dakikalarca kalp masajı yaptı.
4: Geliyorum dede.
5: Ya bakana bizler arkadaşlar
4: açılın abi.
5: Ambulans nerede?
6: Soba tamam mı?
3: Yoğun müdahale sonucu çocuğun kalbi yeniden çalıştı. Küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
7: Yol ver!
8: Kenarı çık, kenarı çık!
2: Bu aylarda ülkemizin dört bir tarafında festivaller düzenleniyor. Çoğu festival sakin, huzurlu bir şekilde yaşanıyor ama yine de tabii olaylar oluyor. Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde de bıçaklı kavga oldu ve yaralılar var.
3: Bursa'da Kültür Yolu Festivali kapsamında Ceza'nın konseri sırasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Nilüfer ilçesindeki konser alanında 3 kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli FM yanında bulunan bıçakla OS ve MBK'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
2: Son dönemlerde spor organizasyonlarında da şiddet ne yazık ki var. Kahramanmaraş'ta, Dereköy'de düzenlenen yağlı güreşlerde de pehlivanların yakınları arasında kavga çıktı.
3: Kahramanmaraş'ta isim tartışması yaşanan Dulkadiroğlu Belediyesi'nin organize ettiği 24. Dereköy güreşlerinde kavga çıktı. Dulkadiroğlu Abdülkadiroğlu Belediyesi bu yıl 24.sü düzenlenen Şeref Eroğlu Dereköy güreşleri öncesi milli güreşçi, dünya ve Avrupa şampiyonu Şeref Eroğlu'nun ismini etkinlikten çıkartmıştı. Aynı zamanda eski Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olan Şeref Eroğlu organizasyondan isminin çıkartılmasına tepki göstermişti. İsim tartışmalarına konu olan organizasyon olaylı başladı.
0: Birliğimiz, gücümüz, el meydanı sözümüzdür.
3: Güreşçilerin eşleştirilmesi sırasında ağırlık farkları güreşçilerin yakınları arasında tartışmaya neden oldu. Jandarma ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.
2: Timsahları çekmek isteyen fotoğrafçı tehlikeyi son anda atlattı. Hindistan'da toprak kayması sırasında motosikletli sürüklendi. Venezuela'da depremde enkaz altında kalan aile o anları kaydetti.
7: Empuja.

Karabük'te kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu. İzmir'de 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil motosiklete çarptı.

0: İstanbul Beylikdüzü'nde bir sürücüyü rahatsız eden motosikletli yakalanmamak için plakasına zarar verdi.
1: Çek çabuk karı.
2: Bunları da hepsini videoya çekiyorum.
1: Çek abla. İstediğin kadar çek. Tamam. Ayağım üstüne bakmış hala duruyor.
2: Yaptığı harekete bakar mısınız? Yaptığı harekete bakar mısınız? Harekete bakar. Bakar. Bakar. Bakar.
0: Avrupa sıcaklara hazırlıksız yakalandı. Bütün Avrupa ülkelerinde şimdiye kadar resmi kayıtlara göre 90 yılın en sıcak yaz ayı yaşanıyor. Şimdiye kadar 30 derece sıcaklığın bile görülmediği Avrupa ülkelerinin bazı bölgelerinde sıcaklıklar 42 dereceye kadar çıktı. Ve Avrupa genelinde 1300 kişi sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.
3: Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus 21 Haziran'dan bu yana sıcaklık nedeniyle 1300'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaklaşık 150 milyon kişinin aşırı sıcaklardan etkilendiğini belirten Ghebreyesus, Avrupa'nın küresel ortalamanın iki katı hızla ısındığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü

0: Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmamasını, bol su tüketilmesini ve serin ortamlarda vakit geçirilmesini önerdi. Uzmanlar özellikle yaşlılar, kronik hastalar, çocuklar ve engellilerin sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.
1: Irak'ta yolsuzluk operasyonu yapıldı. Yüzlerce Irak polisi yeşil bölgeye girdi ve 20'den fazla üst düzey bürokrat ve iş insanı gözaltına alındı.
0: Irak'ta yolsuzluk soruşturması kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi. Başkent Bağdat'ta yoğun güvenlik önlemleriyle korunan yeşil bölge başta olmak üzere çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda aralarında milletvekilleri, hükümet yetkilileri, danışmanlar, güvenlik görevlileri ve iş insanlarının da bulunduğu 20 üst düzey isim gözaltına alındı. Güvenlik güçleri soruşturmanın yolsuzluk, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı ve haksız mal edinme iddialarını kapsadığını açıkladı. Operasyon sırasında yeşil bölgenin giriş ve çıkışları kapatılırken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Iraklı yetkililer gözaltılarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
1: Geride bıraktığımız hafta sonunda Venezuela'da 7'den yukarı, 7'den büyük tam 2 deprem 30 saniye arayla yaşandı. Venezuela, Caracas ve çevresi başta olmak üzere büyük bir bölümü yerle bir oldu. Her geçen saat ve gün ölü ve yaralı sayısı artıyor. Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden Venezuela'ya yardımlar gitti. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını devam ettiriyor ve binlerce kişinin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
2: Bu bölgede en çok hasar gören binalardan biri. İçinde yüzlerce, altında yüzlerce yaşayanlar var hala.
0: Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ediyor. Depremi yerinde yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, bölgede çok sayıda binanın çöktüğünü ve enkaz altında hala insanlar olduğunu söyledi.
2: Her taraftan insan sesi geliyor. Markaların süslü yerde insan çığlıkları geliyor alttan. Halen sağlam insanlar var ama.
0: Resmi açıklamalara göre depremde can kaybı 1450'ye yükseldi. 3150 kişi yaralandı. On binlerce kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Bölgeye 2600'den fazla yabancı arama kurtarma personeli sevk edildi. Enkazlardan şimdiye kadar 33 kişi sağ olarak çıkarıldı.
3: Okay, vamos allá. 1, 2, 3, pierna primero. Cabeza, cabeza, cabeza primero, cabeza primero. Cabeza primero. Eso es. 1, 2, 3, vamos.
4: Listo.
0: La Guaira bölgesinde yürütülen çalışmalarda Kolombiya arama kurtarma ekibi 11 yaşındaki bir çocuğu yaklaşık 6 saatlik operasyonla enkazdan sağ kurtardı. Çalışmalara farklı ülkelerden gelen ekipler de destek veriyor.
5: Ana un momento. ¿Qué tan lejos está el armario?
6: Espacio, espacio.
7: Vale.
8: Dale,
9: a partir de aquí.
10: Support the feet.
9: Yo me voy detrás.
10: And keep passing.
11: Los brazos en el techo.

0: Mersin Gazeteciler Cemiyeti yönetimi ve üyeleri Büyükşehir Belediyesi Tarsus Gençlik Kampı'nda çalıştay düzenledi.
1: Mersin Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen basın çalıştayı medya temsilcilerini bir araya getirdi. Yeni Dünya Düzeni, Yeni Medya ve Gazetecilik başlıklı etkinlikte dijitalleşme, sosyal medya ve yapay zekanın gazetecilik üzerindeki etkileri ele alındı. Açılış konuşmasında Cemiyet Başkanı Rüstem Kayatepe, gazetecilerin etik ilkelere bağlı kalmasının önemine dikkat çekti. Programda akademisyenler, haber üretiminde algoritmaların ve dijital platformların rolünü değerlendirirken, yapay zekanın gazeteciliği dönüştürdüğü ancak yerini almadığı vurgulandı. Çalıştayın sonunda katılımcılara teşekkür edilirken etkinlik plaket takdimiyle sona erdi.
0: Akdeniz Belediyesi temizlik atağı başlattı ve kent merkezinde, ki Mersin kent merkezi Akdeniz ilçesi sınırları içerisinde bulunuyor, kent merkezinde ana arterlerdeki çöp konteynerları değiştiriliyor.
1: Akdeniz Belediyesi kent merkezinde çevre temizliğini artırmak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla çöp konteynerlerini yeniliyor. Çalışma kapsamında eski ve yıpranmış metal konteynerlerin yerine 770 litrelik modern plastik konteynerler yerleştiriliyor. Yeni nesil konteynerlerin hem daha dayanıklı olduğu hem de daha yüksek kapasiteyle hizmet vereceği belirtildi. Belediye toplam 120 konteynerin kısa sürede kent merkezine yerleştirileceğini açıkladı.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Mutlu bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın, hoşça kalın.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.

0: reklam kazandırır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
1: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Enerji, Orzaks'tan.
4: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
5: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652

0: 532 787 16 52.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Mersin Cemevi tarafından düzenlenen 26. Aşure programına katıldı. Yas, Matem, Muharrem ayının geleneksel Aşure programında yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, "Allah bizi her zaman bir ve birlik içerisinde etsin, milletimizin ve ülkemizin varlığı daim olsun" dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması ve yaz döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren toplu taşıma hizmeti veren merkez ve kırsal hatlarda yaz sefer saati uygulamasına geçti. Büyükşehir toplu taşıma araçlarının yaz sefer saatlerine ulaşim.mersin.bel.tr adresi ve Teksin uygulaması üzerinden ulaşılabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, Genç Adım projesiyle gençlere yeni fırsatlar sunuyor. Proje kapsamında 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 yıldır çalışmayan ve eğitim hayatına devam etmeyen en az lise mezunu Mersinli gençlere değişik sektörlerle ilgili verilen ücretsiz mesleki eğitimle iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireyler yetiştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yürütülen Hamza Beyli Köyümüz Atölye çalışmalarında Mersin'e özgü coğrafi işaretli kan portakalı çikolatayla buluşarak yeni bir lezzete dönüştü. Atölye çalışmalarıyla katılımcılar hem üretim süreçlerini deneyimliyor hem de yerel ürünlerin farklı yöntemlerle değerlendirilmesine yönelik bilgi ediniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Etkinlikte merak duygusunu geliştiren ve üretken

Özelliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı emekli evi üyelerinden oluşan Gönülden Sesler Korosu, Hatıralarda Kalan Ezgiler konserinde sanatseverlerle buluştu. Geceli dinleyiciler kimi zaman bir sevdaya, kimi zaman özleme, kimi zaman da yılların derinliklerinde saklı kalan hatıralara yolculuk yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Sun FM. Reklam tanıtır.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır.
4: Çünkü sen zaten hazırsın.
5: Ocean.
2: Daily One Energy. Orzaks'tan.
6: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetiniz.

0: sizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.

0: Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi açılış programında konuştu. Kurtulmuş, "NATO tarihi bir dönemeçtedir, dünya tarihi bir dönemeçtedir. Artık birlikte çalışmak, birlikte hem risklerimizi

elimine etmek hem de üye ülkelerimizin güvenliğini sağlamanın yanında dünya barışına da katkıda bulunmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunun altını çizmek isterim dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki çalışma programında öğretmenlere hitap etti. Tekin, sınıfların ritmini, okulların nabzını ve sahanın gerçek ihtiyaçlarını en iyi öğretmenlerin bildiğini belirtti ve sizlerden gelen değerlendirmeleri eğitim politikalarımızın merkezinde tutmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Sigara yasağında kapsam genişliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sigara ve tütün ürünlerine yönelik yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı. Memişoğlu, sigaranın mümkün olduğu kadar görünür olmamasını sağlayacağız diye konuştu. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi için çalışmalarını sıkılaştırdı. NATO zirvesi kapsamında alınan tedbirler sahada uygulanmaya başlandı. NATO zirvesi için alınan tedbirler kapsamında başkentin giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı. Niğde'de bir işçinin hayatını kaybettiği ve bir işçinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan iki zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İstanbul'da 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen 60 yaşındaki E.Ş. çocuğun ailesi tarafından darbedildi. E.Ş. 3 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan E.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan anne, amca ve eski eş tutuklandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde rafting etkinliğinin ardından yemek yiyen 52 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tedavi altına alınan kişilerin taburcu edildiği belirtildi. TÜİK, Haziran ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında %1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Bir Kural Bir Ömür temasıyla yol trafik güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta ekiplerin koordineli müdahalesi uygulamalı olarak test edildi. Akdeniz Belediyesi kent merkezinde çevre sağlığını korumak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla başlattığı çalışma kapsamında eski ve kullanım ömrünü tamamlayan çöp konteynerlerini yeni nesil plastik konteynerlerle değiştiriyor. Toplam 120 yeni nesil plastik çöp konteyneri planlanan noktalara kısa süre içinde yerleştirilecek. Gülnar Belediye Başkanı Fatih Öngen'in ev sahipliğinde ilçedeki görev süresi sona eren Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal için veda programı düzenlendi. Veda programı hatıra fotoğrafı çekimi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıktı. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü. Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46

0: 0212-144-6602.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532-787-1652, 0532-787-1652.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533-974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe

0: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti.

0: güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim.

Daima seninle. 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Efendim Betül'üm? Ne, evleniyor musun? Ne zaman? Kiminle? Tabii ki de geliyorum. Tamam, çok mutlu oldum. Görüşürüz.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin. SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanımda, Arkadaş Kundura üzüm işanımda.
7: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

sonsuz aşkım. Sen ateştersen ben kordayım. Sen dardaysan ben zordayım. İnan güzel gözlüm, sen bu dünyadan gidersen eğer, ben senden önce oradayım. Ben senden önce oradayım. Sonsuz aşkım. Sonsuz aşkım.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. Santa Iras.com Mersin.

Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0500

0: Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.